0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: yanına dostlarımız.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

zamandır yüzümü tıraştım. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken geleceğim. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çevirdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Rusya falan da ülkemin uygusu şunlar varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bücük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel anne. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir umum taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı atsıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak istedim.

Kadın tutsak gününden aşırı bayramı sedef bakmal bir kutu içinde vermek isterdim çocuklarımın eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan, her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Spor Dağları'nın emanetidir. Firari mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilinin içerdekine. Çeyiz sandığını oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlık kıran zemheri, ardı ateş külü, kızılcık ve menekşedir. Bir tel asürü vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre! Şahin dalgasında can sürettir. Kara saçlım, gül benizlim, sevdiğim bu türkü Mor Dağların emanetidir. Gün kar yanı yüze vuranda dertleşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan. Sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerli. Mor Dağların ardında üç koca destan.

yanı üze vuranda mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namlı'da namusun fişengi, isyanda yürek, Karadüş'te bembeyaz gerçektiler. Bin yılların sevdası Nazdım, Nazdım sabır kıyısında. Kin köpüğü al almada, başaklarda, gül dudaklarda hasret. Söyle türkünü sen, erinme Nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rukede, Gövent'te, Temirağ'da.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitich Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitich Brahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Kuzey

0: Radyo Merhaba'dan hepinize güzel bir pazartesi sabahından saygılar, sevgiler. Saatler 9'u 1 dakika geçiyor. Mikrofonlarda Kerim ve Kazım, 1 saat boyunca biz sizlerle birlikte olacağız. Sizler bugün bizlere ulaşmak istediğinizde 0177 977 27 72 üstünden sesli yazılı mesaj gönderebileceksiniz. Program akışımız içinde hediyeler kazanabileceksiniz. İlerleyen dakikalarda yazar bir kardeşim canlı yayına bağlayacağız. Onunla kısa sohbetimiz olacak. Yani kısacası bugün dolu dolu bir program olacak. Hepinize güzel bir hafta başlangıcı olsun dileğiyle. Kerim, günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg. Mit meiner Wenigkeit, den Kerim und mit dem lieben Kasum Samson. Wir gehen morgen für euch knapp eine Stunde live. Haben wir viel Musik für euch vorbereitet. Und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich immer unter 01779-72-772 erhalten werden, wird das doch eine schöne Sendung.
0: Peki, bugün bizi dikkatli dinleyenler iki kişilik yemek çeki de kazanacaklar. Konser biletinin biletlerini kazanacaklar. Hepsi az sonra burada. Ayrılma, geliyoruz. Günaydın, günaydın.

0: Yolda trafikte nasıl gidiyor? Benzin istasyonlarının yanından geçerken hızlı bir şekilde geçin efendim. Benzin fiyatları yükselmiş durumda. O yüzden hiç bakmayın. Bakmayın, bakmayın, bakmayın. Peki sevgili Kerim, şöyle dışarıya baktığımızda iyiden iyiye sonbaharı hissediyoruz artık. Sabahları çıktığımızda dışarıya üstümüzde bir hırkamız yoksa hafif bir üşüme giriyor içimize. Dediğim anda ben bile stüdyomuzda sıcak olmasına rağmen üşüdüm desem yalan olmaz. Sevgili dostlar, bugün pazartesi ve hava durumumuz Hamburg'umuzda yağış görünmüyor. Belki ilerleyen dakikalarda az da olsa güneşi görebileceğiz. 18-19 derecelik bir hava sıcaklığı bizde. Sizlerle birlikte olacak. Sonbaharın son sıcak günlerini yaşıyoruz dediğimiz anda bir anda değişeceğiz ve yarın yine bulutlu olmasına rağmen 25 ile 27 derece hissedeceğimiz bir Hamburg havasını yaşayacağız. Fakat çok uzun sürmeyecek. Çarşamba gününden itibaren o 27 derecelik hava birdenbire 20 derecelere düşecek. Yani dengemiz bir çıkacak, bir düşecek, bir çıkacak, bir düşecek. Çünkü sonbaharı yaşıyoruz. Eylül ayının 14'ü bugün.
1: Ja, dann schauen wir uns einmal das Wetter an und sehen wie immer eigentlich, dass es mit dem Herbstwetter weitergeht. Allerdings mit dieser Woche fast keinen Regen zu sehen. Also bis zum Wochenende haben wir eigentlich keinen Regen. Also es ist ein wunderbares, schönes Herbstwetter. Morgen werden wir sogar auf rund 25 bis 27 Grad kommen, auch wenn die Sonne sich nicht zeigen wird. Dennoch ein wirklich sehr schönes Wetter und das zieht sich dann auch im Laufe der Woche mit sich und auch kein Regen kommt zu uns. Also freut euch auf jeden Fall auf ein schönes Wetter.
0: Sevgili Kerim, yani yarın birdenbire 27 derece hissedilecek, 27 derecelere çıkması ilginç değil mi? Bugün bakıyoruz mesela 18 bulutlu, birdenbire hop hava yükselişe geçiyor. İnsanlar yani, gerçi sen yaz kış yanında hep bir ceket taşıyan birisin. Yani senin yanında her zaman bir ceketin var. Yazında Kerim'de görebiliyoruz. Kerim aslında havaya göre değil, ne olur ne olmaz diye garantiye alıyor kendisini, değil mi?
1: Allah, Hamburg'da bilemediğim için bir kere...
0: Aynen.
1: Ben evet. Bir kere çok kötü bir yağmura yakaladım. O günden bu yana...
0: Hep ceketi yanımda taşarım, diyorsun. Evet. Küçük bir hırkam hep yanımdadır diyorsun. Peki, Bekir Günyar köyünden bir resim atmış. Hayırlı sabahlar dileriz efendim. Denizli'ye selam olsun. Bülent Su, günaydın. Güzel, sıhhatli bir gün diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Esat babamızdan iki kahvemiz gelmiş. Banu Hanım'dan yeni haftanız bereketli olsun. Herkese günaydın diyorum demiş. Teşekkür ederiz. Ahmet Boyraz abimiz de günaydın gençler. Bütün millete selam olsun demiş. Eyvallah. Terzi İbrahim abimiz dikiş makinesinin başında günaydın, işimizin başınızdayız diye söylemiş. Teşekkür ederiz. Pantolon dikmeye, paçaları kıvırmaya devam edelim. Terzilere bol kazanç dileyelim. Şarkı arasına gideceğiz. İlerleyen dakikalarda sevgili dostlar, yazar bir kardeşimizin ismi neydi Kerim, yazar kardeşimize?
1: Murat Polat 9.40'da bağlanacak inşallah.
0: 9.40'da bağlanacak, evet. Bir 5 dakikalık yeni çıkan bir kitabı var, onun tanıtımını bizlere duyuracak. O süreye kadar biz hem şarkılarımız hem haberlerimizle devam edeceğiz. Biraz önce dediğim gibi dikkatli dinleyen bir dinleyicimiz yayının başından bu yana şayet dikkatli dinlediyse bizden Munzburg'da bulunan Orjin Kebap'tan iki kişilik yemek çekini kazanacak. Onun dışında Rose Gül Mobilya'nın indirim çekini kazanacak. Der Broodkop'un pasta çekini kazanacak. Ve ayın, önümüzdeki ayın 9'unda Selda Bağcan'ın canlı konserine bilet kazanacak. Bunun için dikkatli dinlemeye değer diye düşünüyorum Kerimcim. Birazdan da bir yarışma yapalım. İlk yazana mesela biz söylediğimiz anda adını soyadını yazanı arayalım, sohbet edelim. Eğer soruyu doğru bilirse, basit yani konuştuğumuz konulardan soracağız. Bu hediye paketini verelim bugün. Olur mu? Haftaya güzel başlasın dinleyeceğiz.
1: Gerne. Gerne lieber Kasım. Ja, dann machen wir jetzt weiter mit einer Musikpause. Vielen, vielen Dank für eure guten Morgen Nachrichten. Und Kasim möchte jetzt auch ein Geschenk verteilen, und zwar ein Überraschungsgeschenk, in Anführungsstrichen ist das jetzt nicht unbedingt, mehr dazu vielleicht in den nächsten Minuten, aber auf jeden Fall gut zuhören heute in den nächsten Minuten und dann auch die Chance haben auf ein Geschenk, aber dazu vielleicht dann mehr in den nächsten Minuten. Jetzt eine ganz kurze Musikpause.

0: Peki, Cooper da geldi. Yayında görenler vardır mutlaka, TV bölümümüzden izleyenler. Adam diyor ki şarkıyı kısa kes, konuşmaya devam et. Peki sevgili dostlar, bir tatil dönemini daha bitirdik değil mi? Yani uçaklarla olsun, arabalarla olsun hepimiz tatile gittik. Ülkemizi ziyaret ettik, sevdiklerimizi gördük, geldik. Hemen hemen hepimizin şikayetçi olduğu konulardan bir tanesi uçak fiyatları çok yüksekti. Bu yüksek olan uçak fiyatlarının yanı sıra otomobilleriyle Türkiye'mize tatile gidenler yollarda yaşadıkları sorunları bizlere hep gönderdiler. Gördük yani buraya WhatsApp üstünden, işte özellikle okulların kapanmasıyla birlikte o ertesi günü yola çıkılınca Kapıkule'deki sınır kapılarında saatlerce bekleyen vatandaşlarımız vardı. Ama bunun da önlemini almaya çalışıyor yetkililer. Türkiye ile Bulgaristan arasında Kapıkule'nin kuzeyinde kurulması planlanan yeni gümrük kapısı için çalışmalar başladı sevgili dinleyenler. Türkler ve Bulgar heyetler bir şekilde bu bölgede incelemelerini başlattılar. Bu başladıysa bakın ben size söylüyorum, şimdi içinizden bazıları bana kızacak ama olsun. Hani bu bizim Elp Tünel var ya, Elp Tünel yıllardır devam inşaatı sürer. Her hafta sonu kapanır, Hamburg böyle bir kaosa girer. Elp Tünel'in inşaatı bitmeden Kapıkule'deki bu sınır kapısı biter. Hiç merak etmeyin, tatile giderken rahat bir şekilde gümrük kapılarında, hele hele bu yaz döneminde insanların çok etkilenmediği, rahat bir tatil geçirdiği zaman olsun istiyoruz. Ya da uçak biletleri ucuzlatılsın. Kışın ne kadarsa yazın da o kadar olsun diye düşünüyorum. Tabii bu biz yolculuk yapanların çıkarına. Ticaret yapan patronlar bunu kabul etmeyeceklerdir. Değil mi Kerim? Hı?
1: Yok zannetme. Die Arbeiten zur Einrichtung eines neuen Grenzübergangs zwischen der Türkei und Bulgarien sind im Gange, um die Verkehrsstaus zu verringern und die Kapazität zu erhöhen. Vertreter beider Länder trafen sich in Edirne, um den geplanten neuen Grenzübergang mit dem neuen Kapıkule Kapitän Nord zu besprechen. Laut einer Mitteilung des Gouverneurs von Edirne fand das Treffen im Kapıkule Konferenzsaal statt. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Arbeiten zur Einrichtung eines neuen Grenzübergangs sowie die Pläne zur Erhöhung der Kapazität des bestehenden Grenzübergangs. Mal sehen, wann das Ganze passiert, aber wahrscheinlich ist das schneller, als der Elbtunnel in Hamburg gebaut wurde oder die ganze A7-Baustelle in Deutschland gebaut wird. Das auf jeden Fall dazu. Von der Schnelligkeit ist die Türkei auf jeden Fall Nummer 1, muss man einfach mal dazu sagen.
0: Evet. Kerim, biz bir kısa müzik arasına daha gidelim. Neydi? Bulgaristan'a yapılacak Kapıkule Kuzey'di değil mi ismi?
1: Evet.
0: Ben iddia ediyorum bitecek. Sence biter mi bu Elp Tünel bitmeden Kapıkule Kuzey kapısı?
1: Biter.
0: Peki sevgili dostlar, biz bir şarkı arasına gideceğiz. Şarkı bitinceye kadar bize adını soyadını yazıp gönderen bir dinleyicimize haftanın hediye paketini, küçücük bir sohbet ve küçük bir soru soracağız. Basit bir soru soracağız. Bildiği takdirde hem iki kişilik orijin kebabın yemeğini, hem Selda Bağcan konser biletini, hem de Rose Gül Mobilya ile Der Brotkop'un pasta çekini kazanacak. Şu andan itibaren 0177 977 27 72'ye mesaj at, şansını dene. Basit bir soru, güzel bir sohbetin ardından bu hediye paketlerini ve yemek çekini sen kazanabilirsin. Bakalım ilk hızlı kim yazacak Kerim? Ben bir şarkı arasına gidiyorum, sen konuşur konuşmaz.
1: Gerne. Dann habt ihr jetzt die Chance, das Geschenk zu gewinnen. Dafür schreibt jetzt einfach euren Vor- und Nachnamen auf WhatsApp und nach der Musikpause, nach dem Ende der Musikpause.

0: İnsanlar sadece aşka mı küsmüş? Kendine bile küsmüş. Melek Mosso'yu dinledik. Hayatım kaymış demiş. Ama bizim hayatımız devam ediyor. Güzelliklerle devam ediyor. Nagihan Oktay güzel bir hafta kolay gelsin demiş, teşekkür ederiz. Oktober'da yollar boş demiş Vahdet. Ya Ekim ayında Türkiye kaç kişi gidiyor sevgili Vahdet kardeşim? Tabii ki o sırada boş, önemli olan yol trafiğinin okul tatil döneminde rahatlaması. Uçak biletlerinin o dönem uygun olması, geri kalan hepsini ayarlarız. Yılmaz ister abimiz... Günaydın arkadaşlar, kolaylıklar diliyorum demiş. Alanya'da uyanmış, bize bir mesaj göndermiş. Murat Derviş, günaydın canlar, hoş sohbetler demiş. Sağ olun. Banu Cooper'ı görünce Cooper diye bir yazı yazıp göndermiş. Ondan sonra günaydın, ben de aynısını düşünüyorum. Buradaki inşaat ben emekli olana kadar bitmez demiş. Kimden gelmiş? Tülay'dan gelmiş. Tülay'ın emekliliğine demek ki daha fazla var ki bitmeyeceğine o kadar umutsuz yani bakıyor o trafikte. Kerimciğim, bir tane dinleyicimiz ismini ilk defa yazıp göndermiş. Görüyor musun 9:20'de gelen mesajı? Gördün mü gözüm benim? Hı? Kerim,
1: gördüm evet. Heh. Gördüm.
0: Evet, kimmiş bu dinleyicimiz? Can Gerçek 41 Gelinde diye yazmış, değil mi?
1: Evet.
0: Onu bir arayalım.
1: Ara bakalım.
0: Arayalım, kısaca soralım. Bakalım kimmiş, tanışalım önce.

0: Birlikte ilk defa bize yazıyor gördüğüm kadarıyla. Eğer Can ismi olması gerekiyor. Çünkü öyle yazmış bize. Can. Can kardeş günaydın.
1: Günaydın ama ben Can değilim.
0: Kimsiniz?
1: Ben Önder Seyhan.
0: Önder Seyhan ama gönderden de Can Gerçi 41 Gilin de yazıyor.
2: Sen onu önce bak oradan açtın. Sen bunu arayacaktın.
0: Tamam geçti artık bu kardeşimiz çıktı. Nasılsın iyi misin?
1: Hamdolsun iyiyim çalışıyorum.
0: Ne işi yapıyoruz?
1: Ben Korkmuş firması Ştil'de çalışıyorum.
0: Ştil'de zamanında 27 senem evet. Geçti.
1: Maşallah. Benim de bir 26 yıl geçti.
0: Maşallah. Peki bir daha söyler misin ismini?
1: Önder Seyhan.
0: Önder Seyhan bizi düzenli dinliyor musun bugün başladığımızdan bu yana?
1: Ara sıra giriyorum. Her zaman düzenli dinleyemiyorum.
0: Hayır bugün dinledin mi onu soruyorum. Baştan bu yana.
1: Ya çalışırken baştan bu yana ara girdim. Her zaman.
0: Peki basit bir soru soralım. Sen galiba anladığım kadarıyla iki kişilik yemek çeki Selda Bağcan ve diğer hediye çekler için yazdın değil mi?
1: Olabilir.
0: Peki. Güzel bir şey. Eğer soruyu doğru cevap basit soru yayını dinlediysen şimdi biliyorsun Türkiye'de sınır kapılarında hep problem yaşıyoruz diye başladık ya konuya başlarken. Türkiye'de Bulgaristan Kapıkule sınır kapısında yeni bir kapı yapılması hesaplanıyor. Bu kapının ismi ne olacaktı?
1: Yani açık söyleyeyim ben bilmiyorum şu anda.
0: Peki o zaman biz sana Forklift firmasında, Stabla firmasında kolay bir hafta diliyoruz. Hoşça kal.
1: Teşekkürler.
0: Görüşmek üzere. Bay bay. Evet Kerim.
2: Maalesef, zor bir soru sordun ama ya.
0: Yapacak bir şey yok. Zor soru. Zor. Çok mu zordu?
2: Evet de şimdi yani biliyorsun çalışıyor demek ki. Zor yani demek ki dinleyememiş.
0: Dinleyemediyse yapacak bir şey yok. Dur bakalım bir dinleyici daha arayayım. Sen ikisini bir arada çevirir misin?
2: Tamam öyle yaparız.
0: Tamam. Bazen insana şans yani geldi mi gelir. Günaydın.
3: Günaydın.
0: Nasılsınız? Dur can kurtaran geçsin bir dakika. Can kurtaran geçsin yanında. Can kurtaran. Kimsin necisin anlat bize. Can mısın sen?
3: Evet kusura bakmayın trafikteyim ambulans geçti yanımdan.
0: Olsun için... olsun sağlıklı olsun.
3: Tamam, kolay gerisi gelsin olur. Yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Neredesin Can?
3: Şu anda Deutsche Postane'ye doğru istikamet aldım gidiyorum. Hamburg'da postane için çalışıyorum.
0: Postane için çalışıyorsun.
3: Evet.
0: Yayını baştan bu yana dinliyor musun?
3: Bu sabah geç kaldım biraz. Geç açtım yayını. Kaçırmış olabilirim.
0: Bence kaçırmadın. Bence kaçırmadın. Çünkü bak şans sana güldü. Bir önceki dinleyici bilemedi soruyu.
3: Peki.
0: Kapıkule sınır kapısına yeni yapılacak kapının ismi ne olacak?
3: Bulgaristan'la anlaşmaya vardıklarını biliyorum. Okumuştum haberi ama...
0: Adı yani, basit bir ad. Haberde de verdik biz onu.
3: Kaçırdım ne yazık ki.
0: Eyvah Can.
3: Bir iki hafta önce hatta okudum. Evet. Gerçekten. Bir iki hafta önce okudum hatta. Hatta sabah tarayıcımı alırken depodan arkadaşlar da bu konuyu tartışıyorlardı. Yeni bir sınır kapısı açılıyor. Zaten hali hazırda 3 tane sınır kapısı var. Bir tane daha açılıyor. O nereye açılacak diye konumunu söylediler, adını söylediler ama
0: kapının adı ne olacağını söylemediler diyorsun ya. Evet, olsun Can boş ver. Sohbet etmiş olduk. Güzel bir gün olsun senin için. Türkiye'de nerelisin sen? Türkiye'nin neresin?
3: Ben Tekirdağ, Çorlu.
0: Abi Tekirdağ, sen bilmeyeceksin. Ben mi bileceğim bu soruyu? Sınıra da yakınmışsın Can ya. Sağlık olsun. Evet. Sağlık olsun.
3: Sağ olun.
0: Hepinize güzel bir gün diliyorum.
3: Sesinizi duydum, sohbet edebildim.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ ol, kolay gelsin. Sağ olasın. Eyvallah. Sevgili Kerim, çok uzun konuştuk. Sen çevirir çevirmez bir şarkı arasına gideceğiz. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ja, normalerweise wollten wir jetzt einen Gutschein verlosen, beziehungsweise ein 2-Personen-Abendessen-Gutschein wollten wir da tatsächlich an euch verlosen als Dankeschön. Aber irgendwie haben zwei Zuhörer zwar geschrieben und auch wurden angerufen, also es haben mehrere geschrieben, aber wir haben davon zwei rausgewählt und die auch persönlich angerufen und ja, leider wussten beide die Antwort nicht. Dementsprechend ja, müssen wir das jetzt wahrscheinlich auf morgen verschieben, beziehungsweise morgen ist es auch nicht mehr möglich. Also ich weiß nicht genau, wie du das machen möchtest. Auf jeden Fall konnten das leider die zwei Zuhörer nicht wissen. Wir haben jeweils mal die gleiche Frage gestellt. Einmal tatsächlich, was wir als Nachricht gerade eben durchgegeben hatten, den Grenzübergang in der Türkei, wie der dann heißt.
0: Peki.
2: Leider wussten es beide nicht.
0: Hadi şarkıya gidelim. Şarkıdan sonra buradayız. Ayrılmayın, geliyoruz. Güzel bir Eylül.

0: Sen bir yana, ben bir yana dedi Ahmet Kaya. Peki, Temel abimiz Türkiye'den güzel bir fotoğraf göndermiş. Trebolu'dan çok teşekkür ederiz. İyi tatiller dileriz. Şimdi araçlardan bahsetmiştik ya sevgili dinleyenler. Almanya'da 2002-2004 yılları arasında verilen hani bu kart tipi ehliyetler vardı ya. İşte o ehliyetler 19 Ocak 2027'ye kadar değiştirilmesi gerekiyormuş. Sakın ha, bakın tekrar ediyorum tarih, 2002-2004 yılları arasında verilen kart tipi ehliyetlerin 19 Ocak 2027'ye kadar değiştirilmesi gerekiyor. Süreyi kaçıranlar ise 10 euro gibi bir para cezası ödetecekler. Ha, biz bu cezayı ödememek için ne yapacağız? O süre zarfında ehliyetimiz var ise hemen götüreceğiz, 19 Ocak 2027 tarihine kadar değiştireceğiz. Bu kadar basit Kerim.
1: So, ja, so jetzt Kasim. In Deutschland steht eine neue Phase der Führerscheinerneuerung an, die Millionen von Autofahrern betrifft. Führerscheine im Kartenformat, die zwischen 2002 und 2004 ausgestellt wurden, müssen bis zum 19. Januar 2027 ersetzt werden. Wer diese Frist versäumt, muss mit Bußgeldern rechnen. Das Bußgeld beträgt ungefähr 10 Euro, zumindest ist das jetzt erstmal der Plan. Wer also die Strafe nicht erhalten möchte, muss einfach seinen Führerschein immer austauschen.
0: Sevgili Kerim, Tülay beni arayın diye yazmış. Bir şey mi oldu acaba, arayalım mı?
1: Kesin şey içindir ya.
0: Ne içindir?
1: Hediye içindir.
0: He? Hayır canım, hediye için değildir. Bir sorun var, kesin bir sorun var.
1: Hediye içindir.
0: He? Dur arayalım, soralım yani en azından kendisine.
1: Hediye içindir.
0: Ben dur diyorum. bekleyelim efendim, bekleriz. Çalıyor telefon, çıkarsa telefona konuşabilir bizlerle. Günaydın efendim. Ha, çalıyor, bir kere daha çaldı, almadı. Son şans, bir kere daha çalacak. Çıktı çıkmadı ve şansını kaybetti. Şöyle yaptık. Günaydın.
2: Ya siz soruyu bilenin cevabı bileni arasanıza, niye orada burada oyalanıyorsunuz?
0: Soruyu ne biliyor musunuz?
2: Ben cevabı biliyorum.
0: Cevabı biliyorsunuz. Ha, bildiğim yerden sorun diyorsunuz. O geçti.
2: Ha, o geçti mi?
0: Tabii eyvah. O geçti efendim. Bir kere sizin zaten kazanma şansınız yok.
2: He, niye, ben sınır dışı mıyım?
0: Çünkü evet, siz sınır dışısınız. Kerim'le birlikte çay kahve içmişliğiniz var sizin, duydum.
2: Yok, çay kahve içmedi Kerim.
0: Dondurma yemiş sizin orada Kerim. Kerim dondurma yemiş, söyledi bana.
2: Tamam da ama beraber yemedik, o kendisi yedi.
0: Olsun. Onu kabul etmiyoruz.
2: O zaman akraba mı sayılıyoruz?
0: Evet, akraba sayılıyorsunuz. Size güzel bir hafta diliyoruz. Çok teşekkür ederiz.
2: İyi günler.
0: Sağ olun, hoşça kalın efendim. Evet Kerim, sen orada o mekana gittiğin için maalesef onu yapamıyoruz değil mi?
1: He? Sonra o kadar gerek yok. Aslında kahve mahve de içmedik. Yani.
0: Ne yaptınız?
1: Onda kahve falan da içilmedi. Yani.
0: Sen dedin ya, babamla abimle gittik, dondurma ısmarladı bize falan diye.
1: Dondurma ısmarladı. Yani ısmarladı, şöyle bir tane bir dondurmayı şey yaptı sağ olsun. Evet. İşte hesaplamadı ama bir kahve içmesi falan da yok. O kadar şey.
0: Olsun, ben onu rüşvet olarak kabul eder dinleyicilerimiz.
1: Rüşvet olarak geri. Yok öyle bir şey olmaz. Dinleyicimiz biliyor öyle bir şey olmayacağını. Ya, şey yapma şimdi. Şöyle, yazık Tülay ablaya.
0: Başka bir dinleyicimiz adını soyadını yazarsa onunla sohbet ederiz. Telefondaki konuğumuzu birazdan bağlamadan önce bir dinleyici daha bekliyoruz. Adını soyadını yaz, gönder, sizi arayalım. Siz kazanın efendim. Bu iki kişilik yemek çekin, orijin kebap ve diğer hediyeleri. Bakalım yazan olacak mı Kerim? Kısa bir müzik arası. Birazdan da konuğumuzu bağlayacağız. Yayının sonuna kadar onunla sohbetimiz olacak.
1: Ja, dann machen wir jetzt eine ganz kurze Musikpause, kommen dann wieder für euch zurück, es heißt für euch dranbleiben und wer gerne auch mit uns sprechen möchte, der kann uns gerne anrufen unter 01779727772 beziehungsweise uns erstmal schreiben und dann rufen wir die Person zurück. Das war außerdem die liebe Tülay am Telefon, denn sie wollte auch das Geschenk gewinnen, aber der liebe Kasim hat das Ganze erstmal verneint, weil ich mal bei ihr im Laden war und nicht bei ihr im Laden, sie ist da Mitarbeiterin im Eisladen und Eis gegessen habe und Kasim fand das nicht so cool, beziehungsweise er hat dann gesagt, ja, dann kennt ihr euch ja, dann kannst du das ja nicht gewinnen, aber so stark ist es dann auch wiederum nicht, Kasim. Ich meine, ich war da nur Eis essen und das ist ja nicht relevant. Es wäre dann auch schön, wenn sie was gewinnen kann, aber heute mal nicht, die liebe Tülay dann. Jetzt eine ganz kurze Minute.

0: Aydın Bey.
1: Nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun. İsminizi yazıp göndermişsiniz. Ne için? Yarışma için mi?
0: Yarışma için, yemek kazanmak için.
1: Yemek kazan. Çok basit bir soru soracağım. Tamam, hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Peki, biraz önce Kerim'le biz konuşmuştuk. İşte Türkiye'ye giderken neyle gidiyoruz Türkiye'ye? Arabalarla. Değil mi? Arabayla gidiyoruz. Ehliyeti var, değil mi? Ehliyeti olan evet. Arabaya biner gider. Şimdi Almanya'da yeni bir kural çıktı. Ehliyetlerin değiştirilmesi gerekiyor diye haber yaptık. Hangi yıllardaki ehliyetlerin değiştirilmesi gerekiyor? Sorumuz bu.
0: 2002 ile 2004 2002 ile 2007 arası mıydı?
1: Bilmiyorum, size soruyorum.
0: 2004 ile 2007 arası.
1: Bir daha tekrar.
0: 2004 ile 2007 arası.
1: 2004-2007 dediniz ve kaybettiniz.
0: Evet.
1: Kaybettiniz. 2002-2004.
0: 2002 miydi?
1: Evet, teşekkür ederiz. Aa, evet. Sağ olun, güzel bir hafta diliyorum.
0: Aslında ama aklımda kalmamış. Teşekkürler.
1: Sağ olun, hoşça kalın. Hoşça kalın. Kerimciğim.
2: İlk başta da dostuna doğru söyledi.
1: Ondan sonra karıştırdı, evet. Sonradan karıştırdı. İşte, heyecan bazen insanlar, böyle
2: insanlar
1: Kerim.
2: İnsanlar diyor ya hep aslında hemen ilk aklınıza geleni yazın diye.
1: Evet.
2: O genelde doğru oluyor.
1: Ha, o direkt onu yapması gerekiyor diyorsun yani.
2: Çünkü ilk doğrusunu dedi 2002 ile 2004 arası, sonra 2007 ondan sonra kafası tamamen karıştı. İşte o ilk söylediğini aslında söyleyecekti. Çünkü doğru olan o, bilinç altında yatan oydu aslında.
1: Yani
2: ama sonra işte akıl
1: heyecan.
2: Acaba evet, öyle evet, falan filan evet, derken
1: evet maalesef
2: oldu, kaybetti.
1: Vay olsun. Neyse, canı sağ olsun.
2: Bugün demek nasiplerim dediğim artık 2-3 hafta sonra yapacağız. Ne yapalım?
1: Bakın ben bugün akşam üzeri yayında veririm onu. Belki bile 1-2 dakika sonra konuğumuzu alayım mı ben? Murat Polat bekliyor mudur
2: bizi? Al bakalım.
1: Sen peki,
2: al
1: Murat Polat'ı alalım, tanışalım. İlk defa ben de kendisini buradan arıyorum. Çıkacak ve tanışacağız kendisiyle. Yazar bir kardeşimiz.
2: Das war die liebe Hülya Daşdemir. So spricht man das wahrscheinlich aus. Wir haben ihr die Frage gestellt, welche Führerscheine dann ausgetauscht werden müssen. Sie konnte es leider nicht beantworten, zumindest hat es falsch beantwortet. Sie hat es am Anfang erstmal richtig gesagt mit 2002 bis 2004, aber dann hat sie es dann vertauscht mit 2004 bis 2007. Eigentlich hatte sie es in ihrem Bewusstsein drin, aber hat es dann leider vertauscht. So ist das Leben, man kann daran nichts ändern. Jetzt sprechen wir mit einem Buch oder mit einem Psychologen, der ein Buch geschrieben hat. Und genau, jetzt aber erstmal auf Türkisch und danach auf Deutsch.
1: Murat Bey, günaydın.
3: Günaydın, merhaba.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Teşekkür ederim, çok mersi. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun, sizinle ilk defa konuşuyoruz. İlk defa şimdi burada tanışıyoruz. Kerim telefon numaranızı gönderdi. Biraz kendinizi bize tanıtabilir misiniz? Hem dinleyicilerimize hem izleyicilerimize.
3: Tabii. Türkiye'de yaşıyorum. Psikoloji üzerine araştırmalar yapıyorum. Profesyonel araştırmalar. Bununla ilgili bir ekol yazdım. Psikolojiyle ilgili. MPIPT ekolü. Bunun dışında Zihin Labirentinde yolculuk kitaplarını yazdım. Ve işte kitap yazım işlerime devam ediyorum. Araştırmalarıma, geliştirmelerime devam ediyorum.
1: Türkiye'de neredesiniz?
3: İstanbul.
1: İstanbul'dasınız. Peki bu yazmış olduğunuz kitaptan kısaca bize Türkçe Almanca olduğu için bu yayın özet olarak bir anlatabilir misiniz? Neler var? Onu öğrenmek istiyorum.
3: Tabii. Şimdi kitabı isminden de anlaşılacağı gibi Zihin Labirentinde Yolculuk olarak yazdık. İsimlendirdik. Çünkü zihni bir labirent gibi görüyorum ben.
1: Evet.
3: İki kişi yazdık kitabı. Ahmet Bey de aynı şekilde uzman kısmı. Onunla beraber işbirliği içinde yazdık kitaplarımızı. Bu kitap da insanlar aslında düşündüğü gibi değil, geçmişten almış oldukları duygusal bakış açılarını birazcık da hayatın içine ve anlamlandırmaya yansıtıyorlar.
1: Evet.
3: Bu anlamda dedik ki yani zihin bir labirent misali. Bazen başkalarının duygularını da yansıtabiliyor bize. Bu şekilde yani biz kendimizi tanıyabilmek için birazcık o labirentte doğru kapıları bulmak ve işte haritamızı doğru okuyabilmek adına.
1: Peki bu kitaptan alıntılar yaparak bizim insanlarımızı analiz yapsanız, Türk toplumunu kısaca analiz yapabilir miyiz?
3: Tabii şimdi şöyle, bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Her toplumda olduğu gibi bizim toplumumuzda da travma kuşakları var. Yani kuşaktan kuşağa geçen travmalar var. Bu travmaları devralıyorlar ve işte hayata dair psikolojik esnekliklerini bunun üzerine yorumluyorlar. Bazı olaylar vardır mesela, aynı olaylar iki farklı kişiyi iki farklı formun içine sokar. Birini güçlendirir, işte hayata daha fazla mücadele etmek için sebepler bulur, hayata daha fazla bağlar. Diğerini ise öldüm bittim moduna sokar. Yani birisi bunu bir öğreti olarak görürken diğer taraftaki insan bir kıyamet olarak görebilir.
1: Evet.
3: Bu tamamen aslında kuşaktan kuşağa bırakılan bilgi işleme, duygusal anlamlandırmayla alakalı bir süreç.
1: Evet. Ben kendi merak ettiklerimi soruyorum size. Mesela günümüz tabii. Gençliğin en büyük sorunu nedir bir uzman olarak size sorsam?
3: Şöyle yani şimdi dijital platformları biliyorsunuz. Şimdi dijital platformlarda yani doğru bilgi, yanlış bilgi, bir bilgi çöplüğü var tabiri caizse. Bu bilgi çöplüğünün içerisinde yüzen bir topluluktan söz ediyoruz bu noktada. Yani biz aslında bilgiyi buluyoruz ama analiz yeteneğimizi kaybediyoruz. Biz analiz yeteneğimizi kaybettiğimizde doğru bilgiyi doğru noktada kullanmayı da aynı zamanda yapmış oluyoruz. Ertelemiş oluyoruz ya da işte işleyemez oluyoruz.
1: Evet. Peki bir kusura bakmayın, hep merak ettiğim günümüz bu çağda insanlarda psikolojik olarak biraz önce demiştiniz işte kimisini olaylar pozitif anlamda etkilerken kimisini öldüm bittim duruma getiriyor. Çocuklarımızın şu anki psikolojik durumunu nasıl analiz edersiniz?
3: Şimdi aslında birazcık belki stratejiyle alakalı. Toplumları biraz daha düşünemez hale getirmek, biraz daha ezberci bir topluluk yaratmak ya da işte ideolojik amaçlara doğru eğitebilmek amaçlı art niyetli negatif yaklaşımlar oluyor. Ve bu işte sosyal medyada görsel ve işitsel olarak çok etkili bir metot, hızlı işleniyor.
1: Evet.
3: Bundan etkilenen gençlere bakın, mesela cinsiyet karmaşası yaşayan gençlerimiz var. İşte az önce söylediğim gibi bilgiyi işleyemedikleri için psikolojik esnekliklerini kaybediyorlar. Öldüm bittim modunda yaşıyorlar. Hayat artık çekilmez moduna geldi deyip işte kullanılmaması gereken, sağlığı son derece riske eden maddeler falan kullanmaya başlıyorlar.
1: Evet.
3: Bu noktada işte insan mutmain olma arzusunu da kaybediyor aslında. Bir nevi içindeki o mutmain hali, hep mutmain hali yok ediyor, öldürüyor.
1: Murat Bey, bu internet çağı insanları biraz asosyal bir konuma düşürdü mü sizce?
3: Yani şöyle, birazcık kalıyor bana göre, basit kalıyor. Çünkü şöyle, baktığımız zaman artık dünya internet çağıyla birlikte sanallaşmaya başlıyor. Aslında şöyle bir özet yapmak istiyorum. Makineleri insanlaştırırken insanları da makineleştiriyoruz biz.
1: Aynen.
3: Yani insanlar artık makineleşmeye başladılar. Makinelere özenmeye başladılar. Öyle bir hayat yaşamaya başladılar. Duyguyu işleyemiyorlar. Temasın farkında değiller. Hayatın yani insan donanımını ve işte tecrübelerini, hayat felsefesini hayatın tam içinden alır. Hayatın tam gerçek kalbinden alır. İnsanın gerçeği hayatla temas etmesidir ama bugün baktığımız zaman sanal alemde bu hali yakalamaya çalışan binlerce gencimiz var. Sadece bu genç olarak değerlendirmemek lazım. Toplum olarak böyle.
1: Evet. Evet. Peki Murat Bey, önümüzdeki günlerde, bugün sizi çok kısa bir zaman dilimine sıkıştırdık ama önümüzdeki günlerde sizinle daha uzun bir yayın yapmak isterim. Fakat kitabınızı nasıl almak isteyenler ne şartlarda, nereden alabilirler?
3: Şöyle, profesyonel platformlarda var zaten, işte D&R, Amazon gibi platformlarda var. Almanya'da da satışta kitabımız. İnternet üzerinden sipariş verip teslim alabilirler.
1: Peki. Ya
3: bunun dışında Türkiye'den de yine sipariş verebilirler.
1: Okey. Önümüzdeki günlerde sizinle daha uzun bir program yapalım, olur mu?
3: Hay tabii ki, çok memnun
1: Görüşmek
3: olurum.
1: Üzere, çok teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun, hoşçakalın efendim. Sağ olun.
3: Çok mersi, sağ olun.
1: Evet, Murat Polat bizlerle birlikteydi sevgili dostlar. Kerim bunu uzun olduğu için çevirisini yapacak ama hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Önümüzdeki günlerde burada bu ayın 27'sinde pazar günü saat 14.30'da Çember Güçlü Bir Gelecek Sağlam Bağlarla başlar diye bize bir duyuru geldi. Psikolog, psikoterapist Çetin Kova önümüzdeki günlerde o da yayınımızda olacak. Grand Palace'de Osterade 20 numarada 14.30'da olacak. Ayrıca Doktor Ali Erdoğan, Mehmet Ali Yurdakul, Tülay Durulanık, Irmak Bağrı Sakçı ve Yasemin Gemicioğlu'nun da katılacağı bir toplantı olacak. Önümüzdeki günlerde bunun da duyurularını sizlerle paylaşacağız. Kerimcim, söz sende, çünkü çok az bir zamanımız kaldı.
2: Ja, das war Murat Polat und wir haben gerade über sein Buch gesprochen und über den Namen vom Buch, denn der Name ist nicht unbedingt für jedermann erklärbar direkt. MPA-IPT ist ein ganzheitlicher psychologischer Ansatz. Denken, Fühlen, Wahrnehmung, Selbstbild und Verhalten werden zusammen betrachtet, nicht einzeln. Im Zentrum steht das mentale Rauschen. Der ständige Gedankenstrom, der unsere Aufmerksamkeit und Entscheidungen beeinflusst. Das Problem ist nicht das Denken, sondern der Punkt, an dem Gedanken anfangen, uns zu steuern. Dazu gehört, meistens reagieren wir nicht auf ein Ereignis selbst, sondern auf die Bedeutung, die wir ihm geben. Und das kommt wiederum aus unserer Vergangenheit. Der Ansatz ersetzt keine Psychotherapie und ist keine psychische Behandlung. Wissenschaftlich belegt ist er noch nicht. Das soll durch klinische Studien überprüft werden. Die Botschaft ist eigentlich hinter dem Buch, den eigenen Geist nicht zum Schweigen zu bringen, sondern lernen, ihn zu verstehen. Und kommt halt immer bei rum, jeder, oder ist das ein klassisches Phänomen, wenn jemand mit dir spricht, dann nimmst du das Ganze ganz anders auf, als was er vielleicht sagen wollte oder wie es bei WhatsApp-Nachrichten ist. Wenn einer irgendwas ohne Emojis schreibt, dann denken wir immer, oh Gott, hat er es jetzt schlecht gemeint oder hat er es gut gemeint, obwohl das vielleicht von seiner Seite aus super geschrieben ist. Aber du aus der Vergangenheit, aus deiner Kindheit vielleicht irgendwas geschrieben bekommen hast, was wirklich auch so gemeint war. Das ist ein sehr banales Beispiel, aber es ist so. Im Endeffekt, wir schenken gewissen Sachen an eine andere Bedeutung als der andere Mensch vor uns. Genauso auch bei gewissen Sätzen, bei gewissen Wörtern. Die andere Person kann das wirklich als normal ansehen, während wir das als Beleidigung in Anführungsstrichen ansehen oder als ein Kommentar, dem es nicht gehört. Und so ist das. Es ist etwas anders, es ist etwas schwierig, aber genau, ein sehr schönes Buch und wer das natürlich kaufen möchte, kann das an den gewissen bekannten Seiten auch kaufen, ohne den Namen nennen zu möchten. Und wir möchten nochmal mit dem Monat Podcast gerne nochmal eine längere Sendung machen, wo wir über diese Sachen sprechen können. Denn vor allem die Psyche ist derzeit bei allen Menschen da draußen unter sehr starken Belastungen durch die derzeitige wirtschaftliche Lage, allgemein die Weltlage, die weltpolitische Lage etc. etc. Das sind alles so Punkte, die die Psyche belasten und deswegen möchten wir in den nächsten Tagen gehen nochmal mit dem Murat Port ein längeres Gespräch führen.
1: Sevgili Kerim, yayınımızı burada bitirmek zorundayız. Çok az bir zamanımız kaldı. Mustafa Remzi kardeşimiz de ziyarete geldi. Şimdi bir dinleyicimiz ilginç bir mesaj yazmış. Onun mesajıyla vedamızı yapalım. Diyor ki, hemen açayım şuradan. Çünkü bir sürü sosyal medya hesaplarından gelen var. Okuyamadığımız mesajlar. Ebru isimli dinleyicimiz diyor ki, şu benim herifi de bir yanına alsan da çenesinden kurtulsak diye yazmış. Teşekkür ederiz. Allah neşenizi bozmasın. Yalçın kardeşimiz günaydın olsun. Bugün mesajını okuyamadığımız sosyal medyadan gelen bir sürü mesaj okuyamadık ama zaman böyleydi. Akşam üzeri saat 17'de bizim internet radyo televizyonumuzda yine biz sizlerle birlikte olacağız. Veremediğimiz hediye biletlerimizi, işte Orjin Kebab'ın iki kişilik yemin, hepsini orada dağıtacağız. Bizi takip ederseniz siz kazanabilirsiniz. Güzel bir gün olsun. Az sonra Arif Güven Showtime internet radyomuzda haftanın ilk çalışma gününde sizleri güldürerek güne başlatacak. Bugünlük bizden bu kadar. Kerim ve Kazım, hoşça kalın, güzel bir hafta olsun diliyoruz. Haydin Alasmalı. Kerim, güzel bir hafta olsun.
2: Güzel bir hafta olsun. Burada ben de birkaç hafta olmayacağım. Herkese güzel bir haftalar diliyorum. Herkese sağlıklı haftalar diliyorum. Artık birkaç hafta sonra sağlık durumumuzu el verdikten sonra hemen geri döneceğiz inşallah.
1: Okey. Hadi bakalım. Hoşça kalın.
2: Genau. Von heute war's das von uns. Morgen Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch. Merhaba Hamburg. Also heißt es wieder für euch. Tirado einschalten. Merhaba Hamburg einschalten. Für all die, die wir auf die Nachrichten leider nicht eingehen konnten. Tut uns leid, aber ihr habt gesehen, die Sendung war wirklich sehr voll. Aber in den nächsten Tagen wird dann der liebe Kasum, je nachdem, mit wem er die Sendung macht, auch auf die Nachrichten nochmal eingehen. Nach uns geht's weiter mit der Arif Güven Showtime auf Radio Merhaba und am Abend dann wieder natürlich mit dem Kasum zusammen. Und ansonsten geht's auf jeden Fall mit den verschiedensten Sendungen weiter. Ich bin erstmal für ein paar Wochen nicht mehr mit euch. Sobald mein gesundheitlicher Zustand wieder zulässt, bin ich wieder bei euch. Also auch bis dahin einen schönen Tag, eine schöne Woche und bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.

0: featuring Arif Güven Showtime'ı sunar.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916.
6: Speed Catering.
5: Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
5: Arif Güven Showtime.
7: Arif'iz, 40'lı 50'den dinlemediyiz. Çok selamlar. Ben Caner. Heykelini dikmeye beton yetmez. Beton adamsın.
8: Selam Marif. Ben Köln'den İlhami. Öyle yani. Diyen adam var ya, ona bayılıyorum yani.
9: Ben Almanya'dan Kadir kardeşim.
10: Arif, arkadaşım mekanında şimdi seni konuşuyorduk. Biliyor musun dedi Arif'i. Dedim herif manyak. Olur olmaz güldürüyor dedim beni, anlamsız anlamsız. Sağda solda ışıklarda dedim vatandaş garip garip bakıyor. Arif yapma böyle bize. Ayıp.

0: parayla. Hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre
1: Cillop gibi.
0: Cillop gibi.
2: Cillop gibi.
0: Yepyeni bir Aşkı Showtime başlıyor.
3: Susun susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
4: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, başlıyor.
3: Kurban olduğum, hemen sen girsene şöyle bir. Bayanlar baylar, evet.
5: Bayanlar
3: abi.
5: Baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
3: Gerekçe
5: Arif Güven yayında.
3: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Kurban olduklarım, duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Aynen arkadaşımızın söylediği gibi yapalım. Olabiliyorsa radyomuzun sesini elbette birazcık daha fazla yükseltelim. Bak bir şey söyleyeceğim. Şu anda arabasında bizimle birlikte olan ve radyosunun sesini kısan bütün erkekler için söylüyorum bunu. Kesin yolu kaybetmişlerdir abi. Vallahi söylüyorum. Niye böyle bir durumumuz var? Arabada radyonun sesini kısan erkekler hakikaten söylüyorum. Kesin yolu kaybetmiştir abi. Vallahi. Bir de şöyle bir durum var. Yolu kaybettiğimiz andan itibaren sallıyorum bak koltukta yayılarak oturuyorsak hemen şöyle bir dik pozisyona geçiyoruz. Tabii canım. Bunun diğer versiyonu, bayan versiyonu bu. Bayan versiyonu da şudur ki kadınlar da galiba anladığım kadarıyla birçoğu park ederken radyosunun sesini kısıyor abi. Öyle. Ne diyelim kurban olduklarım. Tabii ki de radyonuzun sesini elbette birazcık daha fazla yükselttiniz. Arif Güven Showtime radyonuzda. Eğlendiriyoruz dostlar. Bedavadan kahkahalar da atıyoruz dostlar. Tabii canım. Eğleneceğiz. Ki ben patronlara iş görüşmesinde vallahi söylüyorum onu söylemiştim. Dedi nasıl program yapacaksın? Dedim patron ver yetkiyi gör etkiyi yani. Ki inşallah da görüyordur bilmiyorum. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Şöyle programın çok çok başındayken hemen halinizi hatırınıza sormuş olalım. Umarım iyisinizdir, umarım keyiflisinizdir. Kötü giden bir şeyler varsa biliyorsunuz onlara dur demedin en doğru zamanı. Radyonuzdayız. Memlekette ne oluyor da bitiyor. Gezegende ne oluyor da bitiyor. Mümkün olduğu kadar anlatayım istiyorum ama açık ve net söyleyeyim bak aklımda başı ve sonu belli olan bir tane bile cümle yok abi. Vallahi söylüyorum. Bugün öyle uyandım. Sanki beynimi çalmışlar gibi tertemiz abi. Vallahi mis mis yani. Uy uş. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Canım kardeşim bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dostlara canı gönülden çok çok teşekkürler. Vallahi. Son rejima. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandınız. Ne kadar güzel bir günde o gün ya dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz tabii ki de belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize buradan çok çok selamlar olsun. Başka emniyet mensubu arkadaşlarımıza, jandarmamıza, asker kardeşlerimize. Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese vallahi söylüyorum. Allah kolaylıklar versin genç. Ama tabii ki de kocaman alkış. Ebetekile ve kahraman arkadaşlarımıza. Ne oluyor da bitiyor memlekette? Haberler, haberler, haberler. Programın çok çok başındayken size güzel bir haber vereyim mi gençlik? Hakikaten söylüyorum ya. Bak. Abi güzel haber ne diyor? Yavrum buraya gelirken tecavüze uğramadım. Güzel haber bu. Olur mu? Kurban olduklarım. Malumunuz biliyorsunuz. Cumartesi ve pazar günleri hafta sonları sizlerle birlikte olmuyorduk ya. Şimdi açıklıyorum. Cumartesi, pazar. Yavrum yine programımız yok. Bunu söyleyeyim yani. Bu beni sevmeyenler için güzel bir haberdi. Anlatabiliyor muyum? Dur. Başlayalım mı canım kardeşim? Muhtemelen bu kadar açılış yeterlidir. Bir afyonu patlatalım, bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Ve diyelim ki bugün de 1-2-3 tıp diyerek yolculuğu başlatalım. Haydi kurban olduğum. 1-2-3 tıp.
5: Arif seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum. Arif!
6: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gitsek de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
7: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca dedim, Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
6: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bile ne. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacağım? Hırdavatı gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?
2: Var bir garip.

0: mali bunu kaldırabildiğin kadar eğlenceye elbette Arif Güven Show Time radyonuzda. Canım kardeşim, memleketin, gezegenin bu sıkıcı günlerinde biliyorsunuz bir parça da olsa yüzünüzde tatlı bir tebessüm oluşturmaya çalışıyoruz. Amaç budur. Çünkü zor günlerden geçiyoruz. Hakikaten söylüyorum, son 2 yıl falan düşünüyorum canım kardeşim. Birazcık daha bu yıl hani böyle devam edersek şunu söyleyeyim. İlerleyen günlerde bu yaşadığımız hayat hakikaten söylüyorum torunlara anlatılacak bir hayat değil abi. Vallahi söylüyorum yani. Yaşlanınca muhtemelen sus pus oturacağız vallahi söylüyorum yani. Dur, karamsar olma. Şimdi Mali Bunuz benim en keyif aldığım bölüm. Önce sosyal medya adreslerimizi paylaşıyoruz. Hemen sonrasında bilenler mutlaka biliyorlar ki yoklama yapıyoruz. Memlekette neredeyiz? Ne oluyor ne bitiyor? Canım kardeşim. 0530-071-43-55 malum Arif Güven Show Time WhatsApp numarası, bir kez daha söylemiş olalım. Yavaş yavaş 0530-071-43-55 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. İlerleyen dakikalarda elbette günün konusunu vereceğiz, karşılıklı konuşacağız. Son rejima bizi Instagram'dan takip eden dostlar varsa kurban olduklarım. Instagram adresimiz programımızın adıdır. Arif Güven Show Time yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Başka Twitter @arifguen, Facebook malum çok fazla faal bir şekilde kullanmadım, her seferinde dile getiriyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor valla, bak ben Facebook'a girince kendimi akraba ziyaretinde gibi hissediyorum canım canım. Ama Facebook kullanan arkadaşlar için de elbette böyle bir beğeni sayfamız mevcuttur. Malum Arif Güven Show Time'dır, bilginiz olsun. Şimdi yoklama yoklama yoklama. Buyur kurban olduklarım. Hoş geldin paşam, hoş bulduk kurban olduğum. Londra'dan bir de video yollanmış, tıkla bakayım bir. Londra diyebiliriz. Canım ciğerim, kurban olduğum. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir bakalım. Direkt Adana'dan selamlar abi. Bugün de sizinle birlikteyiz. Allah razı olsun canım kardeşim. Silifke olmazsa olmazımız. Silifke'den Ertuğrul yollamış. Kurban olduğum. Şu anda muhtemelen o da seyir halinde. Arabadan böyle bir fotoğraf var. Afyonkarahisar'dan selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah kurban olduğum. Bir fotoğraf daha var. Bakalım ne? Tunç burada, Tunç. Yanımda Alper şefim de var. Tanıştırayım seni abi. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Güzel insan. Kardeşler sizlere de kolay gelsin. Kazasız belasız yolculuklar olsun. Bu ne? Arif Güven Show. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Seviniyorsun. Takipteyiz. Kurban olurum ya. Çok çok teşekkür ederim. Bu ne? Dur bakayım. 64 Uşak Ali Altiner. Özlediğimiz program başlıyor. Allah razı olsun canım ciğerim. Arif Güven Show Time programı müdavimleri buluşması yapsana diye gelen böyle bir talep var. Merhabalar, hayırlı işler, iyi yayınlar, hoş geldin. 391 Hakan kardeşinden sevgiler saygılar, yoklamaya girelim bir zahmet. Seviliyorsun abi çünkü bizler buradayız. Her zaman arkandayız. Seni sevmeyen ölsün, Allah razı olsun. Teşekkürler dostlar. Bakayım bu ne? İnegöl'den selamlar abi. Canım kardeşim kurban olduğum muhtemelen şu anda iş yerinde ki daha çok böyle bir mobilya mağazasına benziyor. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler, bol kazançlar. Erzincan burada patron. Ben de buradayım kurban olduğum. Buradayım geldim. Hoş geldin abi. Bu kim bakalım? Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Kimmiş Enes? Selam Arif'im, olmazsa olmazım. Nazlı'ma da selamlar. 638. Elbette İbrahim abimiz. Buyur. Ünye'den selamlar patron. Canım ciğerim. Derya, Pınar ve aynı zamanda İsmail. Şu anda iş yerinde çalışan arkadaşlarımız. Böyle bir ofis fotoğrafı var. Yalova'ya sevgiler saygılar olsun. Buyur dur bakayım. Nazilli'den merhabalar. Merhaba. Mardin'den selamlar abi. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum. Yalnız bırakmayan bütün dostlar. Buyur. Kral hoş geldin. İyi yayınlar. 139 Nevzat kardeşini yoklamaya alır mısın lütfen? Almam mı be? Sen olmazsan ben de olmam Nevzat'ım. Vallahi diyorum. Lüneburgaz'dan. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Eskişehir Merkez. En son işlediğimiz konu malibunuz hani enteresan dükkan isimleriydi. Enteresan firma isimleriydi. Bak bununla ilgili gelmiş diyor ki. Merhabalar Eskişehir'de canım kardeşim. Ya şimdi Çöken İnşaat diye bir firma olur mu ya? Yine Eskişehir'den abi. Kıymalı oğlu oto yıkama. Ciddi mi bunlar ya? Çöken İnşaat, Kıymalıoğlu oto yıkama. Velhasıl oradaki bizlerle birlikte olan bütün dostlara da buradan çok çok selamlar olsun elbette. Canım kardeşim yoklama birazdan kaldığımız yerden öyle mi? Peki. Birazdan yoklamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Deriz ki şimdilik sakın bir yere ayrılmayın.
1: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya radyonumuzun sesini...

0: Biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık. Polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
1: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altın Özü'nden İbrahim.
2: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
3: Arif Güven.
4: Masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
5: Arif baba seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
6: Ben İnegöl'den Ali Bahattin. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
3: Arif Güven Show.

0: Arif abi günaydın. Gebze'den Şafak. Artık abi sabahları geçtim. Gece rüyalarıma giriyorsun. Koyun sayar gibi seni sayıyorum.
1: Ana bahabbek ya habibi. Seviyorum seni Arif abi.
2: Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. İyi ki senin gibi bir radyocu, bir programcımız var.
3: Selamünaleyküm. Sesini duymak çok güzel abicim benim. Ben kendim Azerbaycanlıyım. Burası Balıkesir, Manyas, Kızıksa.
2: Arif abi süper güzel bir haftan olsun dedin abi. Daha ilk günden, ilk dakikadan polise yakalandık.
4: Şirketin bütün kepçecileri, kamyoncuları hep seni dinliyor. Kendi kendimize gülüyoruz inan ki.
5: Selam Arif, Manavgat Side'den ben Elif. Yine her sabah olduğu gibi masamızı şenlendiriyorsun.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
6: Arif Güven Showtime.
8: Radyo merhaba, reklamlar.
9: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
10: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.

0: aksu gibisin. Hem akıyorsun hem yakıyorsun.
1: Patlak teker değiştirirken bile seni dinliyoruz Arif Güven.
2: Arif abi günaydın. 10 senedir İstanbul'daki en zor ikinci mesleği yapıyorum. Sayende moralimiz hep yüksek be abi. Cumartesi pazar da olsan keşke.
3: Arif abi sen ne kadar maaş alıyorsun da bu kadar mutlu olabiliyorsun? Çok merak ediyoruz.
4: Arif Güven, idolsün idol.
5: İyi günler, kolay gelsin Arif abi. Seni dinlemekten ne kamyon doldurabiliyoruz ne de tesviye yapabiliyoruz. İşten olacağız, kolay gelsin abi.
6: Günaydın Arif, Hatay Antakya'dan sevgiler. Şanssızlıklar hep beni buluyor. Bugün tuvaletin içine arabanın anahtarını düşürdüm.

0: Açıyari. Gitti gari. Şimdi biraz ortalığı bir sakinleştirelim. Canım kardeşim, mesajlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım nedir bu? Beşiktaş'ı Mustafa Dadandı yollamış. Çok çok teşekkür ederim canım ciğerim. Buraya bakalım. Merhabalar. Karaman burada. Mutluluğun adresi Arif Güven Showtime. Çok çok teşekkürler. Bir fotoğraf var. Kimden geldiğini görebiliyor muyum? Görebiliyorum. Yücelim, teşekkürler. Fotoğraf geldi. Bakalım bakalım bakalım bakalım. Selam Arif abi. Ankara'da bir restoran ismi. Ye-an. Ye-an. İlginç. Geçelim. Bu ne? Dur bakayım. Merhabalar, iyi yayınlar. Karşıyaka, İzmir Karşıyaka'da, ki bunu biliyorum. Birçok şubesi de var. Bilenler mutlaka biliyorlar. Öküz Bar diye bir şey var. Yani evet abi var. Hey Arif Bey, bizi unutma. Lüleburgaz. Umarca köyünden selamlar, saygılar. Kurban olduğum, çok çok teşekkürler. Bizden de saygılar olsun. Abi merhabalar. Programını ilk defa yazıyorum ama hep dinliyorum. Tokat'ta bir dönerci, ki bunu okumuştuk, Devran Döner, malum. Döner isimleriyle ilgili, dükkanlarıyla ilgili baya bir espri var. Hatay Antakya, selam. Eyvallah canım kardeşim. Merhabalar, merhaba. Tekirdağ Çerkezköy'den selamlar, saygılar. Kurban olduğum, aynı şekilde benden olsun. Tokat'tan merhabalar abi. Merhaba, kurban olduğum. Çanakkale Biga, seninle birlikte. Eyvallah kurban olduğum. Balıkesir Bandırma. Nevşehir Kapadokya. Oy kurban olurum ya. Teşekkürler dostlar. Vallahi her yerdeyiz. Manavgat'tan selam. Selam. Bu ne? Dur bakayım. Selam Arif abi. Hayırlı işler. Eyvallah canım kardeşim. Edremit'ten selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Merhaba merhaba. Arif kardeşim, kolay gelsin. Ben Lüleburgaz'dan Halil. Seni severek dinliyoruz. Stres kalmıyor. Kralsın. Allah razı olsun. Silifke. Çok çok teşekkür ederim. Canım ciğerim. Bu nedir bakalım? Arif merhabalar. Uzun süre önce çalıştığım bir firma vardı. İsmi Zorgun İnşaat'tı ama harbi isminin hakkını veriyordu. İş çok zordu. Eyvallah kardeşim benim. Bakalım. Çandarlı, eyvallah kurban oldum. Çandarlı Erdoğan dinlemede. Selam olsun dostlar. Merhabalar, kurban oldum. Ben geldim. Yoklamayı alabilir misin? Aldık gitti. Hollanda, eşinim, canım ciğerim, hoş geldin. Sevgili dinleyenler, bir dünya mesajımız var. Bakayım nereden? Uşak'tan selamlar patron. Seyir halindeyiz. Kargocu kardeşlere bir selam yollar mısın? Ne demek ya? Kurban oldum. Çalışan herkese kolay gelsin dostlar. Londra'dan merhaba, merhaba, merhaba. Karaman'dan sevgiler, saygılar. Neresi burası? Fırına benziyor. Arka tarafta ekmekler dizili. Dolayısıyla da fırıncı kardeşlerimize de selam olsun. Mardin merhaba, merhaba. Canım kardeşim. Tey tey tey. Ses kayıtlarımız mı var? Buyurun. Hüseyin'im. 35 Hüseyin. Burada burada. Yetti gari. Çiçeğim bu nedir? Tıkla bakayım bir.
1: Arif abicim, Arif abicim,
0: Arif abicim, Arif abicim.
1: Abi, kralsın kral. Abi sen olmadın mı hayat var ya, berbat. İyi yayınlar abicim, seni var ya, ölümüne seviyoruz be, ölümüne.
0: Koçum benim
1: Allah
0: be.
1: Allah benden alsın, sana versin be abi.
0: Oğlum çok pis gaza getiriyorsunuz beni, yemin ediyorum. Kendi ellerinizle bir canavar yaratıyorsunuz sevgili dinleyenler. Tabii canım. Vallahi siz olmasanız ben salatalığın en büyüğü, en yeşili, en önde gideniydim yani. Tabii canım. Amsterdam mı, kurban oldum? Neresi bu? Dur bakayım.
2: Selam Arif, ben Mehmet, İsviçre'den selamlar.
0: Ay kurban olurum, İsviçre doğru. Bir fotoğrafımız var. Yakışıklı kardeşim fotoğrafını yollamış. Hüseyin'im, kurban oldum. Merhabalar, selam olsun. Bak Amsterdam şimdi geldi. Balıkesir... Jet Berber Recep Farda abi, iyi yayınlar. Ya bu berber dükkanı ile ilgili konulmuş herhalde en enteresan isimlerden birisi, ki yollamışlardı. Neydi? Berber dükkanına böyle isim verilir mi ya? Kestir git. Ben en çok ona gülmüştüm. Hakikaten söylüyorum ya. Berber dükkanı var. Koca da bir tabelası var. Kestir git diye bir şey yani. Şimdi biz günümüze gelelim. Mesaj yollayan bütün dostlara canı gönülden çok çok teşekkür edelim. Canım kardeşim, birazdan mı? Birazdan memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne gibi gelişmeler var? Mümkün olduğu kadar onları kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. İlerleyen dakikalarda elbette günün konusu da gelecektir. Canım ciğerim, şey yapalım mı? Haber başlıkları mı? Yok, bu anons bu kadar yeterliymiş. Peki o zaman ayrılmayın. Çünküsü Arif Güven Showtime malum hala radyonuzda.
2: Selam Arif abi, Yalova'dan Emrah. Çöp kamyonu şoförüyüm. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
3: Arif abi, hani birine elini verirsin kolunu kapar ya. Biz senin sesine kulak verdik, sen bizim gönlümüzü kaptın mı abi?
4: Arif Güven
5: Merhabalar Arif Güven. Sizinle güne başlamak çok güzel. Özlemişim. İyi ki varsınız.
1: Abim, abilerin kralı. Radyocuların kralı. Olmazsa olmaz. Var mı daha iyisi?
6: Alo Spi'ye gidiyorum. Seni çok seviyorum kral. İyi bak kendine.
7: Selam Arif abi. Ben Okan. Şu anda Trabzon'dan Sinop'a seyahat etmekteyim. Tır şoförüyüm.
4: Arif Güven. Showtime.

Mali bunun işler sarpa sardığında aslanlar gibi Arif Güven Showtime tabii ki de radyonuzda. Şimdi bakalım memlekete ne oluyor ne bitiyor. Canım kardeşim bu yaz saati tasarruf getiriyor falan gibi muhabbetler vardı ama biz vatandaş olarak zaten bunun böyle olmadığını düşünüyorduk. Çünkü sabahın köründe kalkıyoruz, kalktığımız zaman her tarafı yine zindan gibi oluyor gibi elektriğe yükleniyoruz. İşte bu doğrulanmış yaz saati tasarruf değil canım kardeşim, israf getirmiş. Yaz saati uygulaması bekleneni vermedi. Yapılan hesaplamalara göre tasarruf değil, israf etmişiz. Ve şimdi birçok ülke aslında bu uygulamayı denemiş zamanında. Bakmışlar ki yok arkadaş, daha fazla hani elektrik tüketimi oluyor. Sonrasında vazgeçilmiş. Anlatırız dediğimiz konulardan birisi bu.

0: Bakınız bu nedir? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı canım kardeşim makam asansörü yaptırmış ya şimdi. Kurban oldum, makam odası diye bir şey biliyoruz. Makam arabası diye bir şey var, onu çok iyi biliyoruz zaten. Şimdi daha makam asansörü nedir arkadaş? Hakikaten söyleyeyim yani. Anlatırız. Bu ne? Bakalım. Çok enteresan araştırmalar da var. Bugün gazetelere bir tık bakanlar, sosyal medyada gezenler mutlaka bu araştırmaya denk gelmişlerdir. Araştırma şudur canım ciğerim. İngiltere'de yapılan bir araştırma der ki ayakları büyük olan erkekler eşlerini daha fazla aldatıyor. Şimdi diyorsun ki bu araştırmayı hangi işsiz kardeş yaptı acaba yani? Babacım bu nedir ya? İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ayakları büyük olanlar eşlerini daha fazla aldatıyormuş. Bu verilere nasıl ulaştılar çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum yani. Velhasıl bize geyik lazım. Dolayısıyla ilerleyen dakikalarda belki bu habere de bakabiliriz. Düzce'de bir kahvehanede canım kardeşim vatandaş oyun oynuyor. Tamam diyorsun burada bir şey yok. Fakat bu arada bak şimdi. Kahvehanenin çatısında bacasında yangın çıkıyor. Küçük bir yangından da bahsetmiyoruz. Çünkü itfaiye ekiplerini çağıracak kadar böyle bir yangın çıkıyor. Fakat kahvedeki müşteriler ise dumanlara rağmen yerlerinden kalkmayarak okey oynamaya devam ettiler. Yani şimdi yavrum kahve yanıyor. Bu arkadaşlar yine okey oynamaya kaldığı yerden devam ediyor. Duman var hiç önemli değil yani. Anlatırız. Yine geride bıraktığımız günlerde okuduğumuz haberlerden birisiydi. Hatırlıyor musunuz? Ehliyet sınavına hani giren böyle kopya çeken bir arkadaş vardı. Kocaman bir maskenin altına kamera yerleştirmişti. Kulağında böcek vardı. Hatta o böceği hastaneye götürüp çıkartmışlardı. O kadar böyle bir tesisat kurmuştu adam kendisine. Şimdi bu abiyle ilgili başka bir gelişme var. O da şu. Ehliyet sınavına böcekle giren adamın hikayesi. Bu arkadaş da önce 6 sefer ehliyet almak için sınava girmiş. Başarısız olmuş. Yavrum 6 sefer denemiş, başarısız olmuş. Hatta ehliyetsiz araba kullanmaktan cezalar falan yemiş. Ve bu kurduğu düzenek bu abiye tam 9 milyara patlamış biliyor musunuz? Yani 9 milyar dedim 9 bine patlamış öyle söyleyeyim yani. Vay diyorsun be. Bu nedir bakalım? Adli emanette ne varsa sattı diye böyle bir haber var. Van Erciş Adliyesi'nde daha önce zaten bu arkadaş zimmet suçundan uzaklaştırılmış. Sonra bu arkadaşa zimmet suçundan yani oradaki eşyaları kendine geçirme suçundan bu arkadaş uzaklaştırıldıktan sonra biz bu arkadaşa böyle bir ödül vermişiz. Demiş ki gel göreve tekrar kaldığın yerden devam et. Şimdi göreve tekrar başlayınca adli emanetteki uyuşturucuları sattığı da öğrenilmiş. Peki ne kadar biliyor musunuz? Şimdi tam haberin detayını bulmaya çalışıyorum da. Çok ciddi ciddi böyle bir... Buyur bak. Şöyle söyleyelim. İlk operasyon 2019 yılında olmuş. Böyle bir operasyon yapılmış. Bu operasyonda Erciş Adliyesi'nde İdari İşler Müdürü olan Metin Zeytun Aklı Emanet Bürosu'nda tutulan 16 kilo uyuşturucuyu çıkartıp bu arkadaş satarken yakalanmış. Sonrasında bu arkadaşa biz bu görevi tekrar iade etmişiz. Şimdi neler neler satmış. Çok enteresan bir hikaye anlatacağım. Bu nedir? Üçüncü sayfa haberlerine şöyle bir bakıyoruz. Cadde ortasında beyzbol sopalı kavga. Ortalık birbirine katıldı diye böyle bir haber var. Beyzbol sopası malumunuz. Hatta şöyle söyleyebiliriz beyzbol sopasıyla ilgili. Sopa ve benzer materyaller içinde amacı dışında kullanılma rekoru kıran bir sopadır bu. Canım kardeşim geride bıraktığımız günlerde okumuştuk bak. Şimdi bu beyzbol dediğimiz arkadaş biliyorsunuz Amerikalıların oynadığı böyle bir spordur, oyundur. Amerika'dan sonra en çok beyzbol sopası satılan ülkenin biz Türkiye olduğunu biliyorsunuzdur yani. Anlatırız. Başka ne oluyor diye bitiyor. Fethiye'de büyücü operasyonu kadınları cin çıkartma bahanesiyle taciz edip cinsel ilişkiye zorladı diye böyle bir haber var. Bakarız. Trabzon'da doktor çiftin takı tartışmasına kan aktı 4 kişi diye haber gidiyor. Yeni evli bir çiftten bahsediliyor. Ve aileler birbirlerine girmişler. Bakarız dediğimiz haberlerden birisi bu. Sonra buyur şuna da bir bakalım. Türkiye bu sezon en fazla fındık dışı satımını Almanya'ya yapmış. Rakamlar verilmiş. Almanya'ya ne kadar fındık yolladığımızla alakalı. Şimdi en düşük diyorsun ki nereye fındık satmışız biz? Nepal'e satmışız. Peki ne kadar? Nepal'e ne kadar fındık satmışız canım ciğerim? Söylüyorum. 2 kilogram yani. Al baba. Türkiye geçen sezon en fazla fındık ihracatını ise, en az daha doğrusu fındık ihracatını ise Nepal'e gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 2 kilogram. Yavrum ne yaptık ya? Sınırdan poşetle uzatıp Allah bereket versin deyip çekildik mi kenarıya? Nepal'e sadece 2 kilo fındık yollamışız. Bana kalırsa bu sanki böyle bir aşerme vakasıymış gibi geliyor. Tabii canım yani. Bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Canım kardeşim birazdan bu haberlere bakacağız. Deriz ki olabiliyorsa elbette sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi canlarından selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın moralim düzeldi. İyi ki varsın abi.
3: Arif'in 334 Mehmet abim ben hasret bitti işbaşı yaptık öpüyorum seni şükür kavuşturana.
4: Doğruları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın, iyi yayınlar.
5: Arif Kurban merhabalar, yine İsrail'den.
6: Arif abi işi gücü bıraktık artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
1: Arif Güven Showtime.
7: Bu vaziyetler hayra alamet ilde durdum. Düşündüm yine niye beni buldu eziyetler.

0: ne haber ya? Gebze'den Necmettin. Seni dinliyorum diye Gebze'ye gelirken Bursa yoluna girmişim ya la. Karşımda feribotu gördüm.
1: Merhaba Arif abi. Trabzon Vakf Kebir'den Raskon.
2: Arif abi, sırf seni dinleyebilmek için Soma'ya gidiyorum, inan bunu.
3: Merhabalar Arif abi, iyi yayınlar abi. Ben Malkara'dan Ferhat. Abi bir sana bir de sabah uykusuna doyamadık be abi.
4: Arif abi, abi iyi ki varsın ya.
5: Tribin olurum düşünür düşünür sıkıntıya girersin. Arif, merhabalar Arif. Sevdiğim bir şarkıyla merhaba demek istedim sana. 10 gün falan oldu seni dinliyorum ve bayılıyorum programına. Harika bir şeysin sen Arif.
6: Varsa derdiniz, bekler Arif abiniz. Reçete gibisin Arif, reçete. Darıca'dan selamlar.
7: Arif'cim, gelen sesli mesajları dinliyorum da dinleyici kitlenden gerçekten korkmaya başladım.

0: Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Günaydın, Berlin'den selamlar.
7: Arif abi, evde bir tek mutfakta radyo var. Seni dinlemek için mutfakta oturuyorum. Herkes beni salonda bekliyor ama ben salona gidemiyorum abi. Selamlar Düzce'den.
8: Arif Güven, senin de sunduğun programın da çaldığın şarkının da hastasıyız dede. Trabzon Akçabat'tan selamlar.
9: Arif abi merhabalar. Tokat'ta psikiyatri doktorları reçetelere Arif Güven dinlenmeli diye yazıyorlar. Bilgin olsun abi. Allah şimdi rast getirsin. Seviyoruz seni.
10: Merhaba Arif. Ben Elif. Kocam diyor ki Arif'i dinlediğin kadar beni dinlemiyorsun diyor. Ne diyorsun bu işe?

0: ben mi sen mi kurban oldun bayanlar?
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Şimdi sevgili dinleyenler, şu saat farkıyla bir başlayalım. Çünkü önümüzdeki günlerde malumunuz zannetiyle sabah saatlerinde mesela saat 8.30 olacak ama hala ortalık zindan gibi olacak. Biliyorsunuz. Dediler ki tasarruf, dedik ki pek bir inanmıyoruz biz vatandaş olarak, ki doğru çıktı. Yaz saati tasarruf değil ısraf getirdi diye böyle bir haber var. Eskiden biliyorsunuz bir saat alıyorduk, bir saat geri veriyorduk. Ondan sonra yine alıyorduk, söz pazartesi geri vereceğiz diyorduk. Gibi gibi durumlarımız vardı. Ama artık biz 2016'dan beri sözüm ona, enerjide tasarruf amacıyla kalıcı hale getirdiğimiz bu yaz saati uygulamasını sürekli devam ettiriyoruz. Yapılan hesaplamalara göre de tasarruf değil ısraf olmuş. Bunu da bize kim söylüyor? İngiltere'ye Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sinan Küfeoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre 5 yıldır uygulanan sistem maliyeti düşürmedi. Tasarrufu da sağlamadı. Ki bunun zaten böyle olduğunu biliyorduk. Şimdi burada bir sürü hesaplamalar yapılmış. Bunların hepsine geçiyorum. Aslında bu uygulama şimdiye kadar çok sayıda ülkede denenmiş. Fakat bu ülkeler sonrasında vazgeçmişler. Biz akıllı olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Bunlar vazgeçmiş abi. Tüm ülkeler kalıcı saat dilimini tartışıyor. Kıtalar bazında ülkelerin yaz-kış saati uygulamasında farklı tercihler görülüyor. Genellikle ülkeler özgün koşullarına göre karar veriyorlarmış. Mesela Rusya kalıcı yaz saati uygulamasını 2011-2014 arasında deneyerek vazgeçmiş. Demişler ki yok tasarruf falan olmuyor, vazgeçelim. Ve 2014'ün sonunda saatleri bir saat geriye alıp standart saate geçmişler. Rusya ile birlikte Avrupa'da yaz saati uygulamasını takip etmeyen ülkeler Türkiye, İzlanda, Beyaz Rusya. Asya'da ise yaz saatini deneyip vazgeçen ülkeler Çin, Güney Kore, Japonya, Irak, Gürcistan, Ermenistan gibi birçok böyle ülke demişler ki yok arkadaş, bu tasarruf sağlamıyor, biz bundan vazgeçiyoruz. Onlar vazgeçmiş. Biz ısrarla vazgeçmemeye devam ediyoruz. Şimdi malumunuz enerjiden tasarruf ettirmediği gibi insanların da daha fazla elektrik faturası ödemesine sebep olan bir durum var burada. Çünkü gece karanlığında sokaklara düşüldüğü için bir de şöyle bir durum var ki hem psikolojik hem de güvenlik açısından da riskli, biliyorsunuz çok da kazalar yaşandı. Bana kalırsa evet, yani eskiden bu yaz saati uygulaması, kış saati uygulaması uygulandığında daha iyiydi. Çünküsü dediğimiz gibi bunlar hani şimdi daha iyi de ilerleyen günlerde saat 8.30 olacak sabah, yine ortalık kapkaranlık olacak. Yani 6'da kalkıp işe gidenleri zaten hiç, onlara bir şey söylemiyorum bile. Çünkü babacığım sabah 6'da vallahi söylüyorum karanlıkta kalkıp dağcı komandolar gibi yol alıyoruz, görüyoruz. Yani zindan gibi ortalık. Ki servislerde sıkıntı yaşandığını biliyoruz. Görmüyorlar mesela. Kazalar oluyor, bunu biliyoruz. Velhasıl biz ısrarla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama hiçbir fayda getirmiyormuş, bilginiz olsun. Bu nedir? Bu kadar ciddi bir konu, hemen sonrasında şu haberi verelim. Çünkü ayakları büyük olan erkekler eşlerini daha fazla aldatıyor diye. Dedim oğlum hangi işsiz yapmış bu araştırmayı, yemin ediyorum ya. Daha önce Facebook'ta da böyle anketler oluyordu ya. Hangi arabaya binmelisiniz? Aslında siz önceki hayatınızda hangi hayvansınız gibi. Dedim bu anketleri kim yapıyorsa canım kardeşim, bu arkadaşa söyleyin. Aslında siz eşeğin neresisiniz diye bir anket yapsınlar bize. Bu nedir ya? Haber Global'in aktardığı bilgiye göre İngiltere'de çiftler arasında aldatma olaylarına ilişkin dikkat çeken bir araştırma yapılmış. Araştırmada hangi erkek türünün karısını daha fazla aldattığını ortaya koymaya çalışmışlar. Katılımcılara yöneltilen bazı sorulara göre ayakları daha büyük olan erkeklerin eşlerini daha fazla aldattığı ortaya çıktı. Yavrum böyle bir saçma şey olur mu ya? Alo, benim 38 numara giyen bir akrabam var. Haber verelim de artık çapkınlık yapmasın, yanlış yapıyormuş yani. Biz şimdi haberi verdik de kurban olduğum, yani içinizden bazı beyler bu akşam ne bileyim abi yengenin kurbanı olmasın. İçimizden bazı hanımefendiler bu akşam katil olmasınlar. Evet abi, şimdi takıntılı olan ablalar vardır mesela. Hakikaten söylüyorum, her şeyden kıllanan abiler vardır, ablalar vardır. Hani bakıyorum Necati bıyık bırakmışsın, bugün yarın beni de bırakırsın gibi takıntılı olanlar var. Velhasıl takıntılı kadınlar bu habere dikkate alırsa vallahi söylüyorum yani bazı erkeklerin başı yanacak. Sebep? Sırf ayağı büyük diye abi ya. Oy kurban olsun. Biz mize olsun diye böyle bir haberi verdik ki gerçekten böyle bir haber var. Takılmayınız gençlik, takılmayınız.
2: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözünü seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
3: Mersin Silifke'den Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
4: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
5: Arif Güven abi, öldürdün beni ya. İş yerindeyim, seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim, bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
6: Benim alan bekarmış, seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abim.

Sevgili dinleyenler, havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizle haberlerine elbette bakacağız. Günün konusu, günün konusu gelsin. Şimdi günün konusu, hakikaten söylüyorum, çok keyifli bir konu olacak. Bazen mesela konuyu veriyoruz, işte evlilikle alakalıysa şey diyor, abi ben evli değilim ki. Sevgilerle alakalı bir şeyse, sevgililerle, abi benim kız arkadaşım yok ki. Abi işte hani işle alakalı bir konu veriyoruz mesela, abi ben işsizim ki. Velhasıl hepimizin katılım gösterebileceği bir konu seçtik canım kardeşim. Malumunuz hepimiz çocuk olduk, hepimiz ufaktık. Böyle arkadaşlarla sohbet oldu da konu konuyu açtı. İşte çocukluğumuzdan bahsediyoruz dedim. Ya hakikaten söylüyorum yani. Ne enerji varmış arkadaş ya çocukluğumuzda. Bak sokakta düşerdik. Ne bileyim abi, dizlerimiz, dirseğimiz kanasa yalayıp oynamaya kaldığımız yerden devam ederdik. Ya şimdi tabii canım öyleydik abi. Şimdiki çocuklar bir tık daha böyle sosyal medya bağımlısı olduğu, bilgisayar PC bağımlısı olduğu, ama bizim hayatımız biliyorsunuz hep böyle sokaklarda geçiyordu. Velhasıl şimdiki çocukların da elbette böyle psikopatlıkları vardır. Ama bizim zamanımızdan çok daha fazla örnek çıkacaktır diye düşünüyorum. Günün konusunu velhasıl verelim. Canım kardeşim, çocuklar böyle bir geri dönelim. Çocuklukken, yani çocukken öyle söyleyeyim, yaptığımız psikopatlıklar abi. Muhtemelen bak birçoğumuz ne bileyim okul yıllarında böyle bir sinek yakalamışızdır. Mutlaka böyle bir ip bağlamışızdır sineğe. Sınıfta böyle bir uçurmuşuzdur. Tabii canım yapmışızdır işte böyle psikopatlıklar. Bu beşe en böyle aklıma gelenlerden birisiydi. Bakalım.

0: gerçekten zor oluyor. 0530 071 43 55. Bir daha söyleyelim, 0530 071 43 55. Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Dolayısıyla da sadece WhatsApp'tan yollayınız. Günün konusu çocukken yaptığımız psikopatlıklar. Evet abi. Eğlenceli olacak, keyifli olacak eminim. Biz bu arada haberler. Memlekette ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Buyurunuz. Kahve yanarken oyun oynamaya devam ettiler. Kırmızı çizgimiz. Okey'den bahsediyoruz. Düzce'de bir kahvehanenin bacasından çıkan yangın işletme sahibi ve itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde kontrol altına alındı. Yani öyle ufak bir yangından bahsedilmiyor çünkü hesap ele, yani itfaiye haber verecek kadar böyle bir önemli bir durum var orada. Ama kahvedeki müşteriler ise dumanlara rağmen yerlerinden kalkmayarak tabla ya da okey oynamaya kaldığı yerden devam etti. Ne rahatlıktır arkadaş, hakikaten söylüyorum yani. Düzce'nin Dereli Tütüncü Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede işletme sahibi kahvedeki sobayı yaktıktan sonra bacada yangın çıkmış. Borulardan çıktı düşünülen dumanların çatıdan geldiğini fark eden işletme sahibi hemen çatıya çıkarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olaya yerine polis ekipleri geliyor. Haklı olarak itfaiye de geliyor. İtfaiye ekipleri çatıda soğutma çalışması yaptığı sırada içeride tavla ve okey oynayan müşteriler ise yerlerinden kalkmayarak oyun oynamaya devam ettiler. Yangınla ilgili işletme, yani inceleme başlatılmış. Velhasıl buraları geçelim. Hani mahalle yanarken diye bir örnek var. Mahallemiz biliyorsunuz hani. Abi kahve yanıyor. Baca yanıyor abi. Çatı yanıyor. Bu arkadaşlar hiç oralı bile olmuyor. Dumanların arasında okey oynamaya da saçlarını taradılar mı? Onu bilmiyorum abi. Uy uy, havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Şimdi artık programı yavaş yavaş malumunuz ortalıyoruz. Günün konusunu dostlarımıza verdik. Dedik ki çocukken böyle psikopatlıklarımız vardı. En barizini ben anlattım. Dedim hani ne bileyim abicim, işte sineği yakalıyorduk. Böyle bir ip bağlıyorduk, sınıfta uçuruyorduk onu. Gibi gibi böyle psikopatlıklarımız vardı. Dostlar size soruyoruz. Sizin hatırladığınız çocukken yaptığınız psikopatlıklar acep nelerdi abi? Günün konusu budur. Bir mola mı veriyoruz? Peki şimdi bir mola vereceğiz. Moladan sonra muhtemelen hani gelen mesajlarla programa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Deriz ki canım kardeşim, olabiliyorsa hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Arif abi iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abini ara. Senin cezan ödesin dedi. Arif abi yap bir güzellik.
2: Selam Arif. Ben Mehmet Taşyeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
3: Seni her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim, sen çok yaşa abi.
4: Arif Güven Show.

0: Günaydın Arif. Balıkesir Burhaniye'den dinliyorum. Sabah yürüyüşüne çıktım. Kendi kendime de gülüyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Günaydın Arif. Almanya Koblenz'den selamlar.
2: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi oluyorum abi. İçimi titretiyorsun beni.
3: Abi ben Gebze'den Okay, gülmekten yaraldım artık. Yeter.
4: Arif abi ben Kubilay. Düzce'nin dört bir tarafından dinliyorum. Ben de buradayım.
5: Günaydın Arif abicim. Tokat merkezden kepçeci Selim ben. Ya sen ne kadar komedi bir adamsın ya.
6: Merhaba Arif abi. Suudi Arabistan'dan ben Ufuk. Kaç haftadır senin programını arıyorum, bulamıyorum. Neşe kaynağımız kaybolmuştu resmen abi. Cansın.

0: Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
8: Arif abi, Manavgat'tan takipteyiz. Seviyoruz seni abicim.
9: Arif'e dokunan sinekler ölsün.
10: Selamünaleyküm Arif abi. İstanbul Tuzla'dan erdi ben. Aslanım abi. Her sabah dört gözle bekliyorum seni.
11: Arif abi, tavuk su içer, Allah'a bakar. Sana iyi yayınlar. Çiğli'den Uğur'unla sağlık.

0: biliyorsunuz, hep söylüyoruz. Artık olayı böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek bu dakika itibariyle kale değişikliği olduğu gibi bu kadar daha sizlerle birlikteyiz. Günün konusu. Çocukken yaptığımız psikopatlıklardan bahsediyoruz. Canım ciğerim. Bu ne, ses kaydı mı? Ver bakayım abicim. Buyursunlar.
1: Arif, çocuklukla ilgili diyorsun da biz 12-13 yaşlarında mahallede arkadaşlarla toplandık ha, hafta sonu. Hepsi böyle kafadar çocuklar, okumuş çocuklar, cilet fabrikasında. Ondan sonra girdik aga bu şeyin, ticaret lisesinin kantinine. Hafta sonuydu, ticaret lisesi de yeni yapılmıştı bizim mahallede. Abi bir yumulduk bu çikolatalara. Ondan sonra da tabii ki söyledik, kimse yakalan olursa söylemeyecek kim olduğunu beraber. 6-7 kişiyiz. Ondan sonra birisi yakalanıyor tabii ki. Ötmüyor. Bir tane daha yakalanıyor, ötmüyor. Sadece 3 kişi kaldık yakalanmayan. Öbürleri de hiç ötmedi ama eskiden, şimdi öyle değil ama eskiden bilirsin bu baba kemerini. Ulan bu yakalananlar baba kemerinden, o eski silah yerine kullanılan kemerlerden. Aga bir sopa yediler çocuklar. Ama biz de bir korkuyoruz. Bizimkiler eğer duyarsa bizi gebertir. Bizimkinde de çok var ha. Bizimkinde emniyette çalışıyor. Öyle bir olay geçti başımızdan ama iyi terledik.
0: Bunu ben bir şöyle söyleyeyim. Abi şu anda seni emniyetten arıyorlar. Öyle söyleyeyim. Ve hemen telefon numarasını veriyorum. +500 972 diye başlayan bir telefon numarası var. Buyurun emniyetteki arkadaşlar. Evet, fotoğrafı da bu arkadaşımızın. Kendisini bulabilirsiniz. Ay kurbalarım ya. Çok çok teşekkürler. Dur bakalım. Bu nedir? Selam Arif abi. Selam kardeşim. Bu çok uzunmuş, bunu biraz okuruz. Dur bakayım, bu ne? Orta ikiye giderken sıra arkadaşım ayağa kalktığı sırada altına kalem koymuştum. Hızlı bir şekilde oturunca kaba etinde ikinci bir delik açılmıştı. Hocadan çok kötü dayak yemiştim. Tövbe Rabbi tövbe ya. Böyle şaka olur mu gençlik ya? Buyurunuz. Küçükken kurbağaları şişirip suyun içine bırakırdık. Hayvan suyun içinde gemi gibi gezerdi. Günün konusu dostlar. Küçükken yaptığımız psikopatlıklardan bahsediyoruz. Köpekleri kavga ettiriyorduk. 5 dakika sonra birbirimize giriyorduk. Abi benim köpeğimi iktirdin diye eyvallah. Bakayım bir de ses kaydı mı? Ver bakayım bir.
2: Arif'im, canlı sinekleri yakalardık. Vefa bozacısına, boza içenlerin bozasının içine atıp kaçardık. Şu anda düşünüyorum da korkunç bir şeymiş.
0: Abi ya. Çocukken yaptığımız psikopatlıklardan bahsediyoruz ya. Kapının önündeki çöp bidonlarını kapının önüne geri dökerdik abi. Vay be. Başka ne yapıyorduk? Buyur. Kardeşimin eline kolonya döküp kardeşime yalattırıyordum. Sayemde alkol bağışıklılığının yüksek olduğunu düşündüğüm bir olaydı bu diyor. Çocukken yaptığımız psikopatlıklardan bahsediyoruz. En yakın arkadaşımın bir yerden bulduğu kınayı bizim eve getirmişti. Kardeşimin saçlarına sürerek denemiştik. Bütün yaz alacalı bulacalı turuncu saçlarla gezmek zorunda kalmıştı. Deniz ve güneş de iyice çirkin bir hal almıştı. Buyurun. Küçükken yaptığımız psikopatlıklar. Ne kadar derine yuva yapmışlardır diye merak edip arı yuvasına çomak sokmuştuk. Arılar da bizi sokmuştu. Tamam, ödeşmişsiniz. Buyurun. Sapan yapardık abi. Sapan diye bir şey vardı. Bilenler mutlaka biliyorlar. Şimdiki nesil bilmeyebilir. Birkaç kez sapanla avladığım kuşları pişirip yemiştim abi. Vay be. Bu ne, dur bakayım. Mahallede oturuyoruz. Yaş 6. Jiletle arkadaşımın ensesini yarmıştım. Oluk oluk kan oldu. Her yer... Geçelim bunu. Bu hakikaten psikopatça. Buyurun. Çocuktuk abi. Çocukluk aklı işte. Yani hiç yapmayacağımız, onaylamayacağımız şeyleri yapabiliyorduk. Bak, yakaladığım sineklerin kanatlarını, kollarını kopartarak can çekişmesini izliyordum. İçimin yağları eriyordu. Allah Allah. Uzun uzun gelen mesajlar da var canım kardeşim, de çok uzun uzun olanları, yani yayın saatimiz yetmeyebilir, dolayısıyla kısa kısa yollarsanız seviniriz. Bakayım. Seve badesiyle civciv boğmuştum abi, 3 yaşındaymışım diyor. Ya bilmiyordun o zaman canım kardeşim, öyle söyleyelim yani. Buyur bak. Ne küfürüyordun yalnız ha. Elimde anahtar varken milletin arabasını boydan boya çiziyordum. Emniyet bu programı dinliyorsa yarın birçoğunuz yoksunuz gibi geliyor bana gerçekten. Çocukluk aklı, bilmiyorsun ki onun kötü bir şey olduğunu diyor. Belki de bu yüzden çok ah aldım, iki yakan bir araya gelmiyor. Eyvallah ya, tabii canım.

0: Çalışan elektronik cihazları daha da iyi çalışsın diye söküp tamir etmeye çalışıyordum abi. Dedemin beslediği tavukların birisinin üstüne oturmuştum. Gıdık diyordum. Sonra bir baktım patlak teker gibi söndü hayvan diyor. Ya kurban oldum ya, işte bunların hiçbiri tabii ki de şu akılla yapılacak şeyler değil ama çocuksun abi, bilmiyorsun yani. Buyur bak. Numan yollamış. Hiç unutmuyorum abi, sokakta halı yıkayan kadının kafasına içi su dolu şişeyi fırlatmıştım. Kadın bayılmıştı. Bütün psikopatlar toplandık. Günün konusu çocukken yaptığımız, canım kardeşim, psikopatlıklardan bahsediyoruz. Dediğimiz gibi 0530 071 43 55 malum Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Yazınız, yollayınız.
1: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya, geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
2: Abi merhaba, ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.

Evet, küçükken yaptığımız psikopatlıklardan bahsediyoruz. Bakalım arkadaşlarımız neler yorulmuşlar. Arkadaşım tavuğun kuyruğunu yakmıştı. Tavuk da park halindeki kapısı açık arabanın içine kaçtı. Sonuç, araba kül oldu abi diyor. Ciddi mi ya bu? Gerçekten mi söylüyorsunuz? Buyurunuz. Kızları dövüp ellerindeki paraları alıp içmeye gidiyorduk. Vermeyenleri ağaca bağlıyorduk. Hayat paylaşınca güzel derlerdi bize. Ay kurban olurum ya. Bakalım, buyur. Tavuklarla çok uğraşmışız gençlik zamanında. Komşumuzun 30 tane tavuğu vardı. Allah ondan razı olsun. Her hafta sonu ikişer ikişer mezemiz oldu tavuklar diyor. Ay kurban olurum ya. Dediğim gibi çok uzun uzun yollamayınız canım ciğerim. Çeşme, bardağı çeşme suyu doldurup suyun içinde karınca başta olmak üzere hamam böceği, uçuş böceği vesaire atıp onları boğmaya çalışıyordum abi. Hamam böcekleri için çok sadistçe sayılmaz ama diyor karınca için sadece ekmeğin peşinde olan hayvanları kıydığım için kendime kızardım. Bir şey olmaz ki suda karıncaya ya. Olur mu? Olmaz. Dur bakayım. İlk aklıma gelen çok klasiktir ama patlak topun içerisine taş doldurmuştum. Çevreden geçen birisine şut çektirmiştim. İkincisi ise parayı misina ile yapıştırıp, evet ya bunu yapıyorduk, parayı yapıştırıyorduk misina ile. Caddenin ortasında bırakıyorduk. İşte tam biri geliyor böyle eğilecek parayı alacak, çat parayı çekiyorduk. Tabii canım. Allah Allah. Ne kadar psikopat mısınız ya? Kurban oldum. 8 katlı binanın çatısından aşağıya kurbağa atmıştık abi diyor. Elinde sihir çıkmıştı kurbağaları tutmaktan. Vallahi hayvanlar ne çekmiş bize abicim ya. Şişenin içerisine ağzına kadar salyangoz doldurup çalkalıyorduk. Hatırladıkça midem bulanıyor. Allah beni kahretmesin demiş ya. Ay kurban olurum ya. Buyur. Boş bayram şekeri paketlerini taşa sarıp sokaktan geçene dağıtmıştık. Sonra ya taş olduğunu bilmeden yutarlarsa, ölürlerse diye vicdan yapmıştık. İyi güzel. Teyzemin saçını kıvırcık yapmak için maşa aldık. Bana güvenmesini sağladım. Sonrasında da saçın bir kısmını yanıp koparmıştım. Hiç unutmuyorum diyor. Buzdolabının üstüne çıkıp oradan yatağa atlamak. O dönem buzdolabı mutfağa sığmıyormuş. Demek ki yatak odasının girişine koymuşlar. Vay. Bakalım. 14-15 yaşlarındaydım. Sitede bir kız sevgilime açılmış. Duyduğum andan sonra bir daha okulu dışında sokağa çıkmadığımızda izin vermedim. Beni görünce eve kaçardı.

0: öpüm ya. Poposunu kerpeden de sıkıştırmıştır bu ya. Bir karınca yuvasının başında her gün saatlerce dönüp onları izliyordum abi. Evet ben izlerim, hala da izlerim ha. Bakayım. Şişman bir çocuk değildim ama göbekli bir çocuktum. Bu göbeğinden ötürü kendimi kötü hissediyordum sanırım 7 yaşında. Mutfakta göbeğimi ne çıplak haldeyken elimin arasına kıstırıp elimin dışarı taşan kısmını ekmek bıçağı dalmak suretiyle harekete geçirirken annem tarafından yakalanmıştım. Nasıl ya? Göbeğinden fazla gelenleri mi kesecektin? Ne yapacaktın anlayalım ki? Ha? Buyur. Çekirgelerin bacaklarını kopartıyorduk abi. Poşete su doldurup 3. kattan aşağı oynayan arkadaşlarımızın üzerine su atıyorduk. Vay be. Apartmanın çatısına çıktıktan sonra köşeye gelip aşağıya bakmak. Şimdi o anları hatırlarken bile korkuyorum. Hakikaten çok psikopatça örnekler var gençlik. Korkutmayınız beni. Yayla ya da karıncalara yakın bir yere şeker koymak, şeker koyardık. Toplanınca da tövbe yarabbim ya. Üstlerine çamaşır suyu döküyorduk abi demiş ya. Buyur. Çocukken dedim oğlum sen lise ergenlikte de demiyoruz ama bak diyor ki lisede müdür yardımcısına yangın tüpü sıkmıştım. Adam kalp krizi geçirdi. Babasının durumuna öfkelenen oğlu karakol çıkışında üstüme yürüdü, kafa atıp burnumu kırmıştı. Allah Allah. Bu ne ya? Asma kilitle dudağımı kitlemiştim abi. Hayal meyal hatırlıyorum. Balkonda karınca yiyordum. Oğlum bu karıncalar bizden ne çekmiş ya? Vallahi söylüyorum ya. Sonra annem görüp fenalaşmıştı. Doktor falan derken şimdi hatırlayamıyorum. Vücudumda bir şey eksikmiş. Tedavi etmiştim diyor. Allah Allah. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya. Civcivin üstüne işeyip öldürmüştüm abi demiş ya. Bu ne oğlum ya? Çok psikopat mısınız? Hakikaten söylüyorum. Aa bak psikopatlığa bak abi. Bu masumane. En azından kimseye zararı yok. Yağmur sonrası balkon demirlerini yalardım. Paslı küflü o sulu tat nasıl hoşuma giderdi tarifi yok demiş ya. Ve bu nesil büyüdü ve şimdi sıkı Arif Güven Showtime'ci mi oldu? Ben boşuna demiyorum gençlik. Siz deli, ben deli, yakarız gemileri hiç düşünmeden. Tabii canım durumunu gösteriyor abi. Var mı kurban olduğum? T artık yollamayınız çünkü bir dünya mesajımız var. Bir parti daha bakacağız.
1: Arifçim, Trabzon Şalbazar Sistahı'ndan aylardır seni dinliyoruz. Kolay gelsin kardeşim, devam.
2: Arif Güven Showtime.
3: Senin için gece vardiyalarını resti çektim. 960 Okan, saygılarımla.
4: 39 Cenker burada. İki gün yoktum, kusura bakma. Çünkü baba oldum.
5: İnan Arif, iş yerindeyken o kadar dalıyorum ki bazen gece bile mesaj atasım geliyor günün konusuna. Diyorum ki İlknur, kızım kendine gel, kızım kendine gel.
6: Ben Londra'dan Turgay, iyi ki varsın, seni seviyorum.
7: Bolu Gerede'den Ahmet, selamlar. Arif Güven, selamlar. Arif Güven, selamlar.

0: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
9: Arif Güven Showtime.
10: Arif abi, küçükken sizin köyde evi yoktu galiba.
11: Kardeşim, sabahları sesini duymadan yol gidemiyoruz kardeşim. Unutma, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmiyor Arif Güven'den.
10: Abi sana açık sözlülükle söylüyorum. Sen böyle espriler yaptığın için, milleti güldürdüğün için değil. Gerçekten böyle samimi, içten olduğun için bu kadar çok seviliyorsun. İnşallah hayatında hep böyle başarılı olursun abi. Yolun izin açık olsun. Harbiden seviliyorsun abi.
12: Arif Burgaz'dan Murat ben, operatör. Telefonum bozuk, uzun zamandır mesaj atamıyorum sana. Aklımda 2-3 gündür söyleyeyim dedim. Senin programın sonunda mutsuz olan bir palyaço var ya. O arkadaşa söyle seni dinlesin ya. Neyin mutsuzluğunu yaşıyor?
13: Arif abi, lütfen her gün çık. Hafta sonu da çık. Olmaz mı öyle? Hı? Olmaz mı?

Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Bakayım. İki karıncanın kılını çekip kavga etmelerini seyrediyorduk abi. Allah Allah. Bu nedir? Arif abi. Abim lise okuyordu ve eve gelmişti, uzanmış kanepede uyuklamış. Ben de bir filmden etkilenmiştim, aynısını yaptım. Kravatı iyice sıktım ve bırakmıyordum. Ölecekti. Annem yetişmeseydi diyor. Boğacak mıydın, ne yapacaktın? Kurban oldum ya. Küçükken yaptığımız psikopatlıklar günün konusu. Bakayım. Köyde kuşların yuvalarını bozdum birkaç defa, sonra akıllandım Allah'tan diyor. Eyvallah, kurban oldum.

Yatılı kaldığım lisede bize sürekli küfreden teknisyenin oğlunu çöpe atmıştık abi. Taşların altından topladığımız solucanları yoğurt kabına koyup solucan çorbası yapıp diyor abi hayvanlara işkence ediyormuşuz ya. Bir zahmet evet ya bu ne dur bakayım. Boncuk çabancısından çıkan boncukları ne kadar can acıttığını merak ettiğim için anneme verip popoma sıkmasını söylemiştim. Tövbe yarabbim ya psikopatlığa bak ya. Buyur. Toprak tadını sevdiğim için evdeki bütün patatesleri yalardım gizlice. Patates mi yalardım? Balkon dibirin yağmurdan sonra yalayandan sonra evde toprak tadını sevdiği için patates yalayan bir arkadaşımız daha var. Allah Allah. 5 yaşında falandım. Makasla oynuyordum. Niye bilmiyorum. Sonra birden makası prize soksam ne olur acaba diye düşündüm. Soktum da şartel atmıştı. Çarpılmam da diyor. O akım beni atmıştı yere. Allah Allah. Ne istedin kızım prizden diye kendi kendine söylemiş şimdi. Yedi yaşındaydım. Kuzenimle denizden deniz anılarını toplar, kuma, bular, sağını solunu çekiştirir, keserdik, mıncıklardık. Allah Allah. Ama diyor vallahi canlı olduğundan haberimiz yoktu abi. Buyurun. Derya yollamış. Hiç unutmuyorum boncuk tabancasıyla abimi tam gözünün ortasından vurmuştum. Keskin nişancıyımdır. Buyur. Psikopatlığa bak canım kardeşim ya. Vantilatörün pervanesini parmakla durdurmaya çalışmıştım. Tabii sonuç kötü bitti. Yedi sekiz yaşlarındaydık. Sandalyeyi çekip aynanın karşısına geçerek makasla kaşlarımı kesmiştim. Allah Allah. Buyur. Cam kırma konusunda ustaydım. Kim canımı sıktıysa evlerinin camını indirdim. Tahmini 5-6 yaşlarındaydım abi. Vallahi bayağı bir psikopat çıktık yani. Karıncaların yuvasının içerisine koltuk, televizyon gibi eşyaların olduğu klasik bir ev olarak hayal ederek bozup içlerine bakıyordum abi. Balkondan insanlara patates fırlatıyorduk. Domates parça tezirli bomba gibi patlıyordu. Küçükken yaptığımız psikopatlıklardan bahsediyoruz. Akraba düğününde kameraya orta parmak işareti yapmıştım. Gençlik çok fazla mesaj var. Gerçekten söylüyorum. Yani bu konuyu muhtemelen biz yarın yine işleyecekmişiz gibi geliyor bana. Dur bakayım. 2000 yazında Avcılar'da yaşıyorduk. Hala oğlu ile beraber balkonda yatıyoruz. Geceleri saat 2 gibi torpil patlatıyorduk. Milleti uyandırıp kıkır kıkır gülüyorduk. En üst katta yaşadığımız için balkon kapalı olduğu için de yakalanmıyorduk. Düşünüyorum da fenaymışız diyor. Evet ya.

genelde hep böyle bir karıncalara zulüm durumumuz varmış abi. Buradan diyorum ben yani. Mahalledeki arkadaş kertenkeleler üzerine deney yapıyorduk. Şırınga ile su ya da kendi yaptığımız deterjan karışımını enjekte etmiştik. Keşke yapmasaydık, pişmanım diyor. Ama çocuktuk işte, bilmiyoruz canım kardeşim.

0: kadar kardeşim yeni emeklemeye başladığında sırf yorulsun pes etsin diye kardeşime bütün evi emeklettirtip düştüm. Bebeğin diyor dizleri emeklemekten mosmor olmuştu abi. Allah Allah. Canım kardeşim daha çok mesajımız var ya. Kurban olduklarım birazdan kaldığımız yerden devam ederiz. Deriz ki sakın şimdilik hiçbir yere ayrılmayın.
1: Selam Arif abi. Ben Afyon'dan Ali. Kralsın abi. Kralsın
2: abi. Arif Güven eve dönüyorum. Okuldan çıktım. Sevgiler.
3: Arif abi ben Gaziantep'ten Cuma. Bir kere de bizim mesajımızı yayınla be abi.
4: Arif'cim benimle evlenir misin? Çok ciddiyim. Şaka falan değil. Cevabını bekliyorum. Herkese sevgiler.
5: Taksici seninle moral buluyoruz. Allah bizi ne olur. Allah bizi ne olur.
6: Abi sabahtan beri SMS atmıyoruz. Kardeşim, kuzenim falan. Bir dilimden düşmüyorsun abi ya. Hep diyoruz işte Arif Güven Instagram'dan falan fotoğraflarına bakıyoruz. Ortamlarına falan bakıyoruz. Valla seni çok sevgiyle dinliyoruz. İyi ki varsın.
7: Arif Güven Show'da.

geçen yaptığımız psikopatlıklardan bahsediyoruz. Çokça mesaj var. Artık yollamayınız kurban oldukları. Muhtemelen dediğimiz gibi elimizdeki mesajlar herhalde yarına da yetecek. Bu nedir? Çift katlı siyah çöp poşetine su doldururduk. Beşinci kattan aşağı park halindeki arabaların üstüne atardık. Araba pert. Yine beşinci kattan arabaların üzerine ön ve arka camlarına motor buji uçlarını atardık. Camlar toz. Harbiden psikopatmışız yalnız ya. Dur bakayım, bu nedir? Tövbe yarabbim ya. Annemden dayak yediğim bir gün kuş kapanına annemin ayağını kaptırdım. Parmağı kopacaktı kadıncağızın. Allah Allah. Yakın komşuma neden ve nasıl sinir olduysam artık bahçedeki çiçekleri köklemiştim. 8-9 yaşındaydım. İşin kötüsü yaramazlıkla ünlü bize misafirliğe gelmiş ve bizden küçük teyze çocuğunu yaptığını sandı. Evet ya, ben de yürüyor hiç sesimi çıkartmadım. Suç başkasının üstüne kalmış.

Bak arkadaş ya. Deniz kıyısındaki bir kayayı kumla örtüp tepecik yaptım. Arkadaşıma bir şeyler dediğimde hemen benden önce yapardı. Su kumu uçarak tekmeyle yıkacağım dedim. Ve tabii hemen benden önce koştu, atladı ve kayaya tekmeyi atınca gülücük gülücük gülücük. Buyur. Küçükken yapılan psikopatlıklara bak ya. Adres soranlara ters yönü tarif ediyordum abi. Abi bayağı psikopatmışız ya. Hakikaten söylüyorum yani. Bu bir yapıştırıcı vardı silindir şeklinde. Şimdi markası var burada. Markasını yazmış da onu söyleyemiyorum markasını. O marka yapıştırıcı yemeği çok severdim diyor. Uç, silgi, ne bulsam yer yutardım. Bir gün ana sınıfındayım. Hoca bize yapıştırma görevi verdi. Ben yapıştırmayı yapmayıp bir yapıştırıcıyı bir koklayayım dedim. İçime serinlik geliyordu. Yemeye başladım, bitirdim. Hoca geldiğinde oğlum sen ne yaptın dedi. Yapıştırıcıyı yedim dedim. Harbiden ya. Yapıştırıcı yemiş ya. Psikopatlık mı bilmiyorum ama kağıttan sigara yapıp tabii içi boş diyor. İçerdim. Muhtemelen kötü sarıyordum ki büyüyünce hiç içmedim. Eyvallah, kurban oldum, ne güzel bak. Bu balkonlardan birisine bir şeyler atma muhuyu muhtemelen herhalde bütün çocukluğumuzda varmış. Altıncı kattan kardeşimle birlikte yoldan geçenlere patates ve soğan atardık. Bir keresinde semtten bir abi yukarıya çıktı, tabii kapıyı açmadık diyor. Torpille kertenkele patlatmıştık abi. Ne yaptınız yavrum ya? Bu iyice pisleşmiş ya. Numancığım bunu okumayalım. Hakikaten söylüyorum yani. Bu çok kötü bir şeymiş ya. Çocukken yaptığımız psikopatlıklar. Zillere basıp kaçıyorduk abi. Evet, bunu yapıyorduk ya. Sonra teyzelerin balkondan kim o demelerine kahkahalarla gülüyorduk. Ne varsa artık bunda diyor. Psikopatlık değil bu da, yani öyle bir eğlence bulmuştuk kendimize. Buyur bak. Ağaçtan kopardığım yaprağı bir miktar toprak sarıp bak ne güzel oldu diyerek arkadaşıma yedirtmiştim.

0: sufçuk böceği vardı abi. Çukurova'da çokça bulunurdu. Bilmeyenler için evet fotoğrafını da yollamışsın. Arkalarından sessiz sedasız yaklaşıp kuyruklarından tutmak suretiyle yakalardım. Kavanozun içine 3-4 tane birden koyar kavga etmelerini seyrederdim. Güçlü olan diğerinin kafasını koparıp öldürdü. Aa, hakikaten enteresan mısınız ya? Canım kardeşim valla bu kadar yeterli olmuş olsun çünkü malum hani artık birazdan böyle bir F5 yapacağız, yazıyor haberleri gelecek ki inşallah memlekette güzel şeyler vardır. Bu konu büyük bir ihtimalle yarın da devam edecek gençlik.
1: Direksiyonda ben, radyomda Arif Güven, bundan sonrası bize serüven, Darıca'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
2: Arif Güven, Showtime.
3: Abi ben ekmek dağıtıyorum abi. Şarkı aralarında dağıtıyorum bir tek abi. Geriye kalan yerlerde seni dinliyorum. Marketler ekmeksiz kalıyor.
4: Arif abim hoş geldin. Düsseldorf'tan selamlar. Zergerti damunun terrin. Jetzt beginnt Arif Güven Showtime. Genießen Sie Musik. Jetzt geht los. Arif Güven Showtime.
5: Arif abi ben de buradayım. Hiçbir Kerem de burada.
6: Aranıyorsun Arif Güven aranıyorsun. Aranıyorsun Arif Güven aranıyorsun. Tüm radyoda aranıyorsun. Bütün frekanslarda aranıyorsun. Neredesin sen abi ya? Çanakkale Viga'dan rüzgar. İyi yayınlar.
7: Değerli kardeşim, teşekkürname kısmına bizden de bir teşekkür ekler misin? Seni bizle buluşturan, bu yayını sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle seni doğuran anaya çok çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun.
2: Arif Güven.

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
8: Selam Arif abi, İngiltere'nin başkenti Kuzey Londra'dan seni şu an dinliyoruz. Acayip bunaltıcı bir hava var ama senin sesinle bizler burada bir nevi olsun serinliyoruz. Harika program. Number one. Bendeniz Perdeci Yunus, Londra.
9: Yeminle söylüyorum Arif Güven 40 derece sıcakta dahi klimadan daha etkilisin.
10: Evlendikten sonra da hayat var abi, olmaz mı? Seni dinliyoruz işte. Tek sosyal yaşantımız o, sosyal aktivitemiz o. Başka bir şey yok abi, bu kadar işte. Bir de sabahlar işe gidebiliyorsan ne mutlu sana yani.

0: okuyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Ay yine de öyle kurban olduklarım. Şöyle bir F5 yapalım. Malumunuz yazıyor, yazıyor haberlerle. Şöyle bir bakalım memlekette ne oluyor, ne bitiyor. Hangi haberler, hangi haberler. Buyurun şu arkadaşın haberini bir verelim ya. Emniyet, söyleyemedim özür dilerim. Ehliyet sınavına böcekle giren adamın hikayesi canım kardeşim şimdi gün ışığına çıktı. Geride bıraktığımız günlerde okuduğumuz haberlerden birisiydi. Bu arkadaş böyle bir maskeyle işte sınava giriyor. Fakat maskenin altında ciddi ciddi böyle bir düzenek var. Çünkü kamera sistemi var. Kulağında böyle bir böcek var. Ki böcek de ufacık bir şey ve daha sonrasında zaten hastanede cımbız yardımıyla çıkartılıyor gibi gibi durumları vardı. Çok da konuşmuştuk. Şimdi bu arkadaş daha önce bu ehliyet sınavına 6 kere girmiş, başarısız olmuş. En son çare olarak da bu az önce bahsettiğim düzeneği 9000 liraya canım kardeşim yaptırmış. Nedir hikaye? Kırıkkale'de motorlu taşıtlar sınavında maskesine kamera, kulağına böcek adı verilen özel dinleme cihazı yerleştiren sürücü adayının daha önceden 6 defa girdiği sınavdan başarısız olunca 9000 liraya bu düzeneği kurdu ortaya çıktı. Aynı zamanda şimdi ses ve görüntülü düzenekle kopya çekerek yakalanan bu 29 yaşındaki S.A ve kendisine dışarıdan yardım eden 40 yaşındaki H.K çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şu ana kadar ehliyetsiz araç kullanmaktan defalarca para cezası kesilen bu arkadaş daha önceden de 6 defa girdiği sınavda başarısız olmuş. Ya kurban oldum, 6 sefer denemişsin. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani sınavı geçecek kadar bilgisi olmayan adamın trafikte ne işi var ya? Hakikaten söylüyorum. Bu nedir? Çok böyle hızlıca geçelim şu haberi. Olay merkez Osmaniye ilçesinde bir cadde üzerinde meydana geliyor. Hikaye şudur: iddiaya göre araç kiralama dükkanlarının sahibi arasında araç park etme meselesinden bir tartışma çıkıyor. Tartışan taraflar daha sonrasında canım kardeşim tartışmayı da çok bilmediğimiz için hemen kavgaya dönüşmüşüz. Taraflar tekmeli yumruklu kavgada hızlarını alamayınca yaşlı bir adamın eline geçirdiği iki beyzbol sopasıyla saldırmaya başladılar. Beyzbol sopasıyla saldırmışız. Dediğim gibi beyzbol diye bir oyun, hani oyunu ancak Amerikan filmlerine tanıyan bir toplumun beyzbol sevgisinden çok dayak tutkusuyla açıklanabilir bu durum. Tövbe yarabbim. Buyurunuz. Fethiye'de büyücü operasyonu kadınları cin çıkartma bahanesiyle taciz edip cinsel ilişkiye zorlamış. Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisini din alimi olarak tanıtan, yardım almak için gelen kadınları cin çıkartma bahanesiyle taciz eden, cinsel ilişkiye zorladığı tespit edilen Bahadır Koyuncu mahkemece tutuklandı. Ya artık hani bu haberin çok böyle detaylarını vermeyeceğim sevgili dinleyenler ama vallahi söylüyorum, ben artık bu haberlere gülüyorum. Yani bunu yapan her kimse de artık bu kadar kolay kandırıyorsa da onu tebrik ediyorum abi. Vallahi söylüyorum. Gözüm bu nedir ya? Buyurunuz şuna bakalım. Türkiye bu sezonda en fazla fındık dış satımını Almanya'ya yapmış. Sonrasında İtalya geliyor, sonrasında Fransa geliyor. İşte hangi ülkeye ne kadar fındık verdiğimizle alakalı böyle istatistikler açıklanmış. Ama şimdi en düşük olan bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü canım ciğerim, Nepal'e fındık yollamışız. Ne kadar? 2 kilogram yollamışız sadece ya. Bak, Türkiye geçen sezon en az fındık ihracatını Nepal'e gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 2 kilogrammış ya. Dedim ne yaptınız? Sınıra kadar gelip dışarıdan poşetle mi uzattınız? Allah bereket versin deyip ayrıldınız mı? Biri aş eriyordu, o yüzden 2 kilo mu istedi? Bak bir de bir şey söyleyeceğim şimdi. Nepal'e bu sene 2 kilo fındık sattıysak seneye de şöyle bir şey yaparız. Seneye 4 kilo satarız ve sonrasında Nepal ile ihracat hacmimizi bir senede %100 arttırdık diyebiliriz abi. Deriz ve başımız da ağırmaz. Yalan söylemiyoruz yani. Tabii canım. Deriz ki Nepal'e ihracat hacmimiz bir senede %100 arttı. Ne kadar oldu? 4 kilo oldu yani. Var kurban olduğum bir dünya haberimiz var. Ama malum artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Birazdan şöyle bir bulursak helal olsun, ki bugün var galiba değil mi? 3 tane mi var? Oy maşallah. Bugün mesela 3 tane helal olsun haberimiz var. İnsanlık ölmemiş dediğimiz haberimiz var. Onunla birazdan final yapacağız. Ondan sonra hep birlikte dağılacağız. Kurban olduğum canım kardeşim, sakın bir yere ayrılmayın. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bir dünya mesaj var. Bugünün konusu muhtemelen yarının da konusu olacak. Bilginiz olsun.
2: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
3: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gitsek de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
4: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca dedim, Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
3: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bile ne. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
5: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacaksın hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

0: arkadaşız.
1: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan.
2: Arif Güven Show'da. Kaldırabildiğim kadar eğlence.
1: O Arif Güven.
3: Arif Güven Show'da.
1: Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
3: Hafta içi her gün
2: Arif Güven Show'da.
4: Şimdi canım kardeşim, bugün de elbette yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Ne diyelim, inşallah bir parça da olsa yüzünüzde tatlı bir tebessüm bıraktırmayı başarabilmişizdir. Hayatın sıkıcılığından birazcık da olsa sizleri uzaklaştırabilmişizdir. Final olabiliyorsa, ki var bugün 3 tane bulmuşuz. Ne kadar güzel, ne kadar çalışkan bir ekip olduk ya. Valla hangisini verelim abi, 3'ünü birden mi verelim? Şunun görüntüleri vardı, şu haberi bir aradan çıkartalım. Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için zamanla yarıştı diye bir haber var. Takip edebildiğiniz gibi dün de sosyal medyada çok fazla vardı bu görüntü. Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki bina arasında sıkışarak kalbi duran yavru kedi, kendisini kurtaran itfaiye ekibinin kalp masajı ile hayata döndü. İtfaiye eri dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürdüğü kediyi daha sonra kendi elleriyle besledi. Hani izlerken insanın böyle, ne bileyim abi, içi ısınıyor, öyle derler ya. Kocaeli'nin Derince ilçesi Sığrıpaşa mahallesinde iki bina arasında sıkışan kediyi görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmişler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmış. Ne güzel, ne kadar keyifli. Helal olsun güzel insanlar. Bu nedir? Fizik minibüsü ile 5000 kilometre yol giderek binlerce kitap dağıttı. Buyurun. Bu insanlar hep çoğalsın istiyoruz ya. Helal olsun güzel kalpli insanlar. Ne diyeyim, iyi ki varsınız. Kurban olduklarım, mağlubunuz, artık hani yavaş yavaş müsaadenizi istiyoruz. Mesaj yollayan, bugün de bizi yalnız bırakmayan bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bitiriyor gibi düşünmeyiniz. Koca böyle bir mola alıyormuşuz gibi düşünün. Canım ciğerim. Hiç de uzatmayalım. Yarın yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın gençlik.
5: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum, ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum. Wrong side of the road.
6: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Perde kapandı. Gösteri bitti. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Speed Catering Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916.
1: Speed Catering.
4: Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tek

0: WhatsApp'ta 5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

artık ne masumuz ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres, Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sevdiklerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Kuzey Almanya

0: günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yokluklarımda. Ardışlı ağaçlarda gene ay doğar. Akasya gölgeleri delik deşik. Bir pınar ağlar sabahtan akşama dek. Yapraklar sallanır, ışıklar söner. Büyüdükçe büyür içimde bir dert. Beklemek.

0: Güzel bir pazartesi akşamından hepinize saygılar, sevgiler. Radyo Merhaba burası. Dünyanın her neresinde bizi izliyor ya da dinliyorsanız hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Saat 18'e kadar sohbet edeceğiz ama sohbetten önce reklamları dinleyeceğiz. Reklamların ardından biz sizlerle sohbete başlayacağız. Ben de buradayım kardeşim, tek başına konuşma diyenler 0177 977 27 72 bir mesaj atıyorsunuz, hop diye sizi bağlıyorum, birlikte sohbet ediyoruz. Canınız ne isterse o konuda konuşabiliriz, sınır yok. Bugün bizi dikkatli dinleyen bir dinleyicimize de Munzburg'da yeni açılan Orjin Kebab'ın güzel iki kişilik yemek çekini hediye edebilirim. Benim karnım aç kardeşim, şöyle güzel bir steak döner yiyelim ya da başka çorbalar içelim, yanında başka şeyler yiyelim. İki kişilik sınırsız yemeğiniz ve içeceğiniz olacak. Ama bizi dikkatli dinleyen dinleyicilerimizi Munzburg'da yeni açılan Orjin Kebab'a göndereceğim. Var mısınız? Ben kazanırım diyenler şöyle bir WhatsApp'ta telefon numaramızı bir kenara yazın. 0177 977 27 72. Kısacık bir reklam arası vereceğim. Reklamların hemen ardından sohbet etmeye başlayacağız. Dediğim gibi konumuz açık. Yeter ki siz ben konuşmak istiyorum deyin. Ben buradayım. Reklamlardan sonra geliyorum. Ayrılmayın.
1: Radyo Merhaba, reklamlar. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Munzburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.

geldik. Ama çok reklam varmış diyenler, yapmayın ya. Pasta parası. Neriman. Peki bakalım bakalım. Mehmet abicim merhaba, iyi akşamlar. Hurşit Köse baştasın, bekliyoruz demiş. Peki. Banu demiş ki Hamburg'un sakin güzel boş sokaklarından selam olsun. Hamburg'un sakin ve boş sokakları. Banu sen hangi sokakta geziyorsun ya? Biz de bilelim orayı. Her gün. Vallahi ben öyle bir sokak bilmiyorum. Hamburg'da hem boş hem sakin, ana cadde haricinde vardır tabii ki. Giderseniz böyle işte Hamburg'un o küçük köylerinin içinde onu bulabilirsiniz. Ama yani şu an St. Georg'a gelin, bir ne derler, 30 metrelik bir inşaat yapılıyor. O inşaattan zaten kapatmışlar 400 metrelik bir yolu. Onun dışında bugün de ağaçlarda bir budama yapıyorlardı. Hamburg'u kaos, yani Steindam'ı kaos şekline getirdiler. Facebook'ta diyor, bir de diyor ne diyor, diğer yerlerde ses yok diyor. Ayarlarız, sizin dert ettiğinize bak. Hemen onu da yaparız, problem değil. Hemen yaparız efendim, problem değil, açarız. Açarız açarız, siz yeter ki isteyin. Buyurun, evet şu andan itibaren her yerden ses size gelmeye başlamıştır diye düşünüyoruz. Radyo Merhaba'dan duyanlar, İşte buyurun sesimiz görüntümüz hepsi bir arada. O kadar reklam var diyor. Öyle olmaz diyor. Zannedersem diyor altıncı ne diyor? Altıncı inşaattan geçiyorum. Banu'ya bak, demin diyordu ki sakin sakin yollar, şimdi de diyor ki inşaat dolu. Hayat böyle bir şey. Tabii. Her gün. Hasan Bülent Su, her şey yolunda mı? Şimdi geliyor mu? Ses geliyor mu ses? Haber ver. Bence geliyordur ses. Bekir Günyar, yapma, yapma, ses geliyor. Cidden hala gelmiyor mu sesimiz ya? Valla ben de her şey okey görünüyor ya. Orta mektepte durdum, çantayı yere vurdum. Şimdi geldi diyor. Koca Denizlili seni.

0: Geldi geldi, ses de geldi. Ramazan abi merhaba. Şimdi bir araştırma yapmışlar. Şunu kapatayım ya. Dur be Koray, ben konuşacağım yeter. Bütün gün şarkı dinlediniz zaten. Diyor ki işte diyor yattığın saate göre diyor uyuman gereken ideal saatleri belirlemişler. Sevgili dostlar, sizin için mesela akşam saat 21'de, Allah Allah, 21'de yatan var mı içinizde? Şayet diyor 21'de yatıyorsanız diyor sabah diyor 4.30'da kalkabilirsiniz diyor. 21'de yatacak, 4.30'da kalkacak. E peki başka bir saat dilimine bakalım. 22'de yatıyorsan diyor 5.30'da kalkacaksın diyor. 23'te yatıyorsan 6.30'da diyor kalkacaksın diyor. Gece 12'de yatıyorsan diyor sabah 7.30'da kalkacaksın diyor. E ben gece 1'de yatıyorum 8.30. Ya bırak, ben gece 1'de yatıyorum 3'te kalkıyorum yani. Değil mi? E şimdi böyle olunca... He? Bilmiyorum yani, ben o zaman çok az uyuyorum demek ki. Yani geç saatlere kadar oturup sabah alarm çalmasına ben müsaade etmiyorum mesela. Gece 1'de yatıyorum, 3'te günaydın yazıyorum. Değil mi? Günaydın herkese diyorum. Ya biz daha yeni yatacağız diyenler, hadi yatın kardeşim, beni ilgilendirmez. Ama ideal uyku, şöyle bir baktığımda 7 saat uyumamız gerekiyormuş. Mümkün değil ya, 7 saat uyuyan var mı içinizde ya? He, var mı?
1: Ah. Ahtımdan
0: Deniz, Osman Baykut diyor ki Denizli dediğin yer dünyanın tam ortasıdır. Bekir Günyar'a selam diyor. Valla dünyanın tam ortası sevgili Osman. Neresi olduğunu ben de şaşırdım. Yozgatlılar diyor. Kardeşim dünyanın ortası bizden sorulur. Öbür taraftan Çorumlu çıkıyor diyor ki sen ne diyorsun ya diyor, ben varken diyor Yozgat kim diyor, dünyanın merkezi biziz diyor, Google bile diyor bizi seçti diyor. Ey sen diyorsun Denizli dünyanın ortası. Ramazan abi ben derken ne dedim, ben ne için sen? Şimdi duymamıştır belki görüntülü bir şekilde bizi takip edenler, yayının başından tekrar ediyorum efendim. Munzburg'da tam o böyle tren istasyonu var. U3 tren istasyonunun karşısında iner inmez görüyorsunuz Orjin Kebap açıldı. Orjin Kebap'ta ben giderim yemek yerim. Karnım açtı zaten, hele bir steak döneri var. Ben size diyorum 10 numara 5 yıldız. İki kişiyi göndereceğim oraya. Bizi dinleyen dinleyicilerimizden Hamburg'da, Munzburg'a yakın bir yerde oturanlar olsun. İki kişilik yemek hediye edeceğim. İlerleyen dakikalarda lezzetli bir şekilde gideceksiniz Orjin Kebap'ta. İsterseniz başka şey de yiyebilirsiniz. Günlük yemek de çıkıyor Orjin Kebap'ın. Çorbası da var. Diğer döner çeşitleri de. Yani ne istiyorsanız iki kişi gidip yiyeceksiniz. Şanslı bakalım kim olacak. Yılmaz İster abimiz gelmiş, hoş gelmiş. Geçen cuma günü onunla birlikte aslında burada küçük böyle bir müzik dinletisi yapacaktık ama cuma günü yayınımızı iptal edince olmadı. Önümüzdeki günlerde zaten şimdi artık iyiden iyiye Alanya'da havalar soğumaya başlamıştır. Bakmayın siz 30'lu dereceleri gösteriyorum, akşamları serin olacak. O müzik faslı bitecek. Şeyler çıkacak aradan, işte turistler artık tamamen dönecek. Antalya böyle Almanya'da ev kirası çok pahalı, gideyim otelde kalayım diyenlerin zamanı da gelecek tabii ki. O şekilde olacak. O zaman Yılmaz abimizle böyle bir canlı o çalsın söylesin. Öyle sırf onun sözünü, sazını dinleyeceğimiz gün. Ben diyor akşam 9'da yatarım diyor. Vallahi Ramazan abi sen yaşlanmışsın. 9'da yatılır mı ya? 9'da daha yani çay faslı yeni başlıyor. Değil mi? Çay faslı yeni başlıyor. Ama yorulursun olur, haftada bir gün uyursun erkenden ama akşam 9'da da yatmak bilmiyorum bana garip, ben yatamam mesela akşam 9'da. Yani sen yatabiliyorsan vallahi helal olsun, keyfini çıkar. Bana diyorlar mesela ya sen diyor niye o kadar geç? Kardeşim yapacak bir şey yok yani, ne yapayım yani, ne yapayım? Hafize Hanım hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Selamlar size de. Hava nasıl oralarda?

Esat Baba'nın adaleti var ya, vallahi billahi acayip adaletli bir adam. İki kişi yayın yaptık mı iki tane kahvemiz geliyor, tek yayında olduğumda tek kişi. Öyle. Bu işler böyle.

Şimdi erkekler, beni dinleyen erkekler, kendinize dikkat edin. Bak, demedi demeyin. Zaten diyeceksiniz ki ya ölüm geldikten sonra nasıl gelirse gelsin ben gitmiş oluyorum zaten diyenleri duyar gibiyim. Avustralya'daki bir üniversite yapılan yeni bir araştırmayı duyurmuş. 2050 yılına kadar erkeklerde kansere bağlı ölümlerin oranı artacak diyormuş uzmanlar. 185 ülkeyle ortak çalışma yapmışlar ve bu yapılan 185 araştırma yapılan ülke içinde yani %84 bu oran artacak kardeşim diyor. Yandınız erkekler. Ama kar yağıyor. Herkesin bir ömür şeyi var. Bu yaşarsın gidersin. Allah kimseye muhtaç etmeden götür. Hasan abi, ses yeni mi geldi? Ses geldi geldi diyor. Zaten korona döneminden itibaren hastalıklar başladı. Bahanemiz de hazır. Ya bu aşılar, ah bu aşılar, bu aşıların yüzünden değil mi? Hep öyle diyoruz ya. Aşılar da aşılar. Peki yayını paylaşan var mı? Bekir Günyar haricinde yayını paylaşan var. Bekir Günyar, paylaştık mı yayını? Abi Galatasaray hakkında konuşmayacağım. Ya niye konuşayım? Galatasaray demişken size şey anlatayım. Bakın görüntüde görünüyor mu? Evet. Sol tarafımda Diyarbakır'dan Ahmet spor forması geldi. Dur göstereyim ya. Bir dakika ya.

Biz sporun kardeşlik getirdiğine inananlardanız. Diyarbakır'dan Ahmet spor forması getirdi Mustafa Remzi kardeşim. Hakikaten çok güzel yani, arması kalite, ben ciddi ciddi hiç beklemiyordum. Bu kadar kaliteli bir forma futbolcular giyiyormuş bunu. Vallahi helal olsun. Bu arada Ahmet Spor'la maçımız var. Ahmet Spor'la sürprizimiz var size. Tamam dostuz, kardeşiz ama Beşiktaş'ın karşısında diyorlar ki Diyarbakır'da oynayacaksınız. Hiç fark etmez. Beşiktaş için hiç fark etmez. Yani biraz üzeceğiz sizi. En küçük bir hatanızda 3 olur. Bak. Diyeceksiniz ki ne kadar büyük konuşuyor. Ben söylüyorum size, yaz bir kenara. Esat abi yaz bir kenara. En küçük bir hatasında Ahmet Spor'un böyle ilk yarıdaki yapacağı en küçük bir hatanın sonunda maç en az 3'lük olur. Kardeşiz. Sporda centilmenlik ama biz yeneceğiz. Diyorlar ki ya nasıl olur? Bak işte Başakşehir'e 5 attı, şuna şu kadar attı. O onları atar. Beşiktaş atamaz. Daha Galatasaray'la da oynayacak değil mi? Büyüklerle oynamadı daha. Dur bekle, bekle. Ama güzelmiş formaya hakikaten. Hiç kimse istemesin, veremem. Hediye, vallahi hediye yani. Ahmet Spor'dan gelmiş hediye forma. Bazıları var böyle. Ya kardeşim, dostluğumuzu, kardeşliğimizi spor çerçevesinde daha da kenetlendirmeliyiz. Yıllar sonra Ahmet Spor çıkmış. Türkiye Ligi'nde oynuyor, Süper Lig'de oynuyor. Yani sahaya çıktığı zaman o profesyonel futbolculara küfür etmek, hakaret etmek nedir ya? Vallahi çok ayıp ya. Yapmayın ya. Sadece ve sadece o an kendinizi böyle bir rahatlatırsınız. Küfürle rahatlıyorsanız şayet. Ne kadar rahatlarsa bir insan. Mehmet Gök Başkan hoş geldin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ama maçı güzel bir şekilde izleyip yani keyifli bir spor karşılaşmasını izlemek kadar güzel bir şey yok. Dün mesela ben bir 10 dakika Galatasaray'ın maçını izledim. Abi ben de açtım televizyonda. Galatasaray bir gol attı. İşte dedim ya, benim için fark etmez. Ha Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye. Ben böyle goller izlemek istiyorum. Abi adam bir vurdu uzaktan. Aman Allah'ım dedim, ona ya füze attı. Maç da öyle bitmiş zaten. Sonra diyorlar ki işte abi diyor, sen diyor hiç diyor Galatasaraylı futbolcu için konuşmuyorsun. Hakem ona vermedi, bunu vermedi. Ya vermezse vermesin. Tamam, bir Beşiktaş'ın iki tane golünü iptal etti. Goldü onlar. Ama Galatasaray biraz bilmiyorum neden böyle. Mesela adam gidiyor ayağına vuruyor, sarı kart bile. Olsun, boş verin ya, biz eğlencesine bakalım. Ne olacak yani? Ha Galatasaraylı kardeşlerimiz diyebiliyor mu? İşte ya burada hakikaten sarı kart göstermeliydi en azından. Ayıp ya, bunu da yapmayın diyorlarsa bizim için sorun bitmiş demektir. Değil mi? Yalnız bu hafta Marsilya ile oynayacağız değil mi? Perşembe günü. Bak, Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği'nde hepiniz gelin maçı birlikte izleyelim. Formanızın rengi hiç önemli değil. Ne giyersiniz? Gelin kardeşim. Kardeşlik, yemeğimiz de var, çayımız kahvemiz de var. İşte bak Mustafa Remzi geldi. Bak Mustafa. Eyvallah güzel kardeşim, güzel yürekli kardeşim. Formamı getirdi adam ya. Ya getirdi ya. Allah. İşte bu ya, bu ya. Daha ötesi. Ha diyeceksiniz ki ama sen Beşiktaşlısın. Fen zamanında birisi bana bu üç büyüklerin formasını giymem abi Beşiktaş haricinde, ama Ahmet Spor'un diğer yayını da yaparım, ne olacak ki yani, hiç problem değil. Biz sporun güzelliğini konuşan insanlarız. Hava nasıl oralarda üşüyor? Bekir abi hava nasıl orada? Üşümeye başladınız mı? Denizli hafif hafif esiyordur bu saatlerde. Yoksa yanıyor mu hala? Hmm, yanıyor mu ortalık? Peki. Ne demiştik? 2050 yılına kadar erkeklerde büyük oranda, özellikle genç erkeklerde de endişe verici ölümlerin olacağı, kansere bağlı ölümlerin olacağını bilim insanları 185 ülkede araştırmışlar.
Allah kimseye muhtaç etmeden alsın bu dünyadan bizi ya. Tatil bitti değil mi? Borçları ödemeye başladık mı tatil borçlarını? Tatil değil borç molası diyor. Bir başlık atmışlar efendim. Ipsos araştırma şirketinin yaptığına göre Türkiye'ye gelip tatil yapanlar ekonomik boyutunu gözden geçirmişler. Büyük çoğunluk evde kalmış. Bu yaz nüfusun %24'ü tatile çıkabilmiş. Mesela Türkiye'deki vatandaş sadece %24. Şimdi içinizden bazılarından şeyi duyar gibiyim. Kardeşim eskiden tatil mi vardı? Yoktu. Çalışıyorduk ama eskiden bu tempoda çalışmıyordu insanlar. Bir düşünün, hayal edin ya, anneniz babanız bu kadar stresli bir ortamda çalışıyor muydu ya? Değil mi? Tüm kuyruğunda bekliyorduk der şimdi biriniz. Ama onu beklerken bile bu kadar stresli değildik yahu. Şimdi bu internet çağında hızına yetişemiyoruz. O kadar hızlı gidiyor ki her şey. Yani şaşırmamak elde değil. Tatile gidenler %38'i borçlanmış. Evet, yanlış duymadınız. Tatile gittiniz ama borçlandınız. Hepimiz oluyor. Tatile gittiğimiz zaman ne diyoruz? Aman bir şey olmaz ya. Gidince kapatırız. Oradan öderiz, buradan öderiz. Tatile geldik. Hep kısacağız mı? Yeter. Allah kısma. Yetiştirebildiğin yere kadar yetiştir.

taraftarları stadyumda ortak oturup izliyorlardı. Yani şimdi ne olduysa abi, o takımın işte 1000 taraftarı gelsin, şu olsun bu olsun, çıldırdı millet ya. Sanki parayı biz kazanırız. Abi futbolcular milyon dolarları alıyor. Gidiyoruz bir maça. İnanın Avrupa'nın en pahalı maçları Türkiye'de izleniyor. Yani bir bakın. Bu hafta takip eden varsa bir şöyle bir bakın. Onur kardeşim benim. Benim taraftarlar. Şimdi bir bakın maçlara. Mesela Marsilya Beşiktaş maçının İstanbul'daki maç bilet fiyatları ne kadar ya? Bir sorun Google amcaya. Orada bir sorun. Bak ne kadar pahalı göreceksiniz maçları. Acayip pahalı ya Türkiye'de. İnsanlar yemiyor içmiyor, maça gidiyor. Ondan sonra bir de kavga ediyorsun. Etmeyin kavga kardeşim. Dün bir Galatasaraylı kardeşime bir sesli mesaj gönderdim. O diyor ki biz yenelim de diyor. Nasıl yenersek yenelim diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ne demek yenelim de nasıl yenersin? Hayır abi. Ben bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ın mesela nasıl yenerse yensin diye bir şey. Hakkıyla yensin abi. Hakkı yoksa yenmesin. Gerekirse yenilsin. Ne olacak yani? Değil mi Onur? Ali Usta da demiş ki Kazım abi seni dinlediğim zaman ruhum açılıyor. İyi ki varsın diyor. İyi ki sen de varsın kardeş. TikTok'tan yazmış. TikTok sayfasına fazla bakmıyoruz. O yüzden kusura bakmayacak oradan yazılan mesajlar niye okunmuyor dediğinizde. Metin Ali Feyyaz gözle aranıyor. Bir Galatasaraylı olarak beğenirdim. Aa Onur Galatasaraylıymış ya. Olsun fark etmez, o da bizim kardeşimiz. Bak Galatasaray Hamburg Derneği. Hamburg'da mısın Onur? Galatasaray Hamburg Derneği bu ayın sonunda çok güzel böyle bir gece yapacak burada. Bilmiyorum bilet dağıtırlar mı dağıtmazlar mı ama duyuruları gelmeye başladı. Hatta geçen gün Mustafa Ceceli ile olan paylaşımını bizim sayfamıza göndermişler. Biz sayfada paylaşmasak da yayın bazında söylüyoruz. Ama birisi der ki kardeşim ne diyorsun, biz paylaşmanı istiyoruz. O zaman reklam ücretini alırız. Değil mi Esat abi? Esat abiden alalım. Adam aslan resimlerini paylaşıyordu. Faturayı Esat abiye göndereceğim. Galatasaray Hamburg Derneği'nin medya sponsoruyuz. Paramız varsa bütçemize göre izin yapıyoruz. Krediyle izine gitmeyiz biz kardeşim demiş Esat baba. Eyvallah. Olur, olur. Yani ne olacak yani? Aman Esat abi ya, paramız yok. Türkiye'de mesela şimdi yılbaşıyla itibaren şey başlar. Siz söyleyin ismini. Hani televizyon reklamlarında. Şimdiden yaz tatil biletlerinizi, otellerinizi rezervasyon yapın. İşte 9 taksit. O 9 taksiti sanki cebinden para çıkmıyormuş gibi görüyor bizim insanı. Kardeş gene ödüyoruz para. Allah Allah. Değil mi Fatih? O parayı gene biz ödüyoruz. Ama işte reklam. Bak birazdan şeyi bahsedeceğim size. Reklamın ne kadar güçlü olduğunu. Aa hakikaten eyvah eyvah. Böyle miydi ya diyeceğiniz bir haber daha var. Ben yönetici değilim diyor. Esat abi senin yönetici olmana gerek var mı? Senin sözün orada bir başkan kadar geçerli. Bana numara yapma. Faturayı sana gönderirim. O kadar. Yazın bana WhatsApp'tan Esat abiye fatura ne yazalım? Ali Usta söyle ne kadar yazalım? Gerçi Ali Usta'ya kırgınım ben ya. Aa kırgınım. Abi burada yayın yapıyoruz. Bir günde bin arabana bir tane lahmacun yap getir buraya. Ben yiyeyim. Sen yayında konuşurken atıştırayım. Aç aç yayın yapıyorum burada. Ali Usta ya.

Şimdi mesela dönelim. 1938 senesinde bir reklam ajansına gitmişler efendim. Demişler ki kardeş bizim elimizde pırlanta var. Ama biz bunu diyorlar satamıyoruz. Nasıl olacak diyor. Amerika'da adamlar diyor ki bu basit. Reklam vereceksiniz diyor. Nasıl? Biz size diyor öyle bir reklam hazırlayacağız ki diyorlar. Gazetelere, dergilere bu reklamı vereceksiniz. Hollywood'da diyor

sinema filmlerinde diyor bu reklamı oynatacaksınız. Yani bunu diyor gizli reklam olarak koyacaksınız. Nasıl olacak diyorlar. Çok basit diyorlar. Siz diyorlar bir tane yüzüğe pırlantayı takacaksınız. Ve Amerika'da Hollywood'da dizide adam diz çökecek evlenme teklifi edecek. Bak 1938. Bütün dışarıdaki reklam panolarında işte pırlantayı takın, ömür boyu saklayın, satın alın ama sakın satmayın diyorlar. Bak satın alın ama sakın satmayın. Değil mi? Böyle deyince pırlanta çok değerleniyor. İnsanlar, erkekler, kadınlar diyor mu? Pırlanta yüzük yoksa bana evlenme teklifi bile etme. Uzak dur benden diyor. Değil mi? İşte ondan sonra pırlanta bir fırlıyor kardeşim. Bütün dünyaya, bütün dünyada şimdi genç kızlarımız bile erkeklere görüyorsunuzdur Instagram'da, orada burada işte ya diz çöktü mü bana pırlanta yüzük al. Almıyor kardeşim, pırlanta yüzük almıyor. Ne olacak, evlenmeyecek misin? Evlenme, Allah Allah, evlenme. Bu bir tuzak değil mi Esat abi, sana soruyorum ya. Allah, illa pırlanta mı alması lazım? Ne olur, ne olur yani. Bir de diz çökme hikayesi. Sonra ama ne oldu biliyor musunuz? Amerika'nın bu insanlara kurmuş olduğu tuzağı Çin 2-3 senedir bozuyor. Diyeceksiniz ki nasıl olur? Oluyor. Hem de öyle güzel oluyor ki Amerika'nın o pırlanta satan firmaları iflas üstüne iflas vermeye başlamışlar. Sebebi Çin'de adamlar bunun kopyasını yapmışlar. Yemiyor içmiyor abi, Çin yapıyor diyor ki, sürüyor piyasaya. A diyelim ki pırlanta yüzük 5000 dolar. A benden alırsan diyor 100 dolar bu diyor. Adam takıyor, al diyor pırlanta. Heh, hadi bakalım şimdi ne olacak? Esat abiye diyor çeyrek altın cezası gider. Ya çeyrek altına reklam mı yaparım ben ya Ali Usta, yapma gözünü seveyim. Esat abi bu koskoca Galatasaray'ın eski yöneticilerinden. Çeyrek altın dediğin ne ki ya? Allah Allah. Hayret bir şeysin ya. Pırlanta yüzük ama Çin usulü değil. Çin usulü değil. Onu kabul etmiyorum. Çin usulünü kabul etmiyorum. Valla. Çin usulünü kabul etmiyorum. Canım sıkılıyor o zaman. He? Bazıları var ya işte Amerika'daki adamlar. Şimdi tutuşmuşlar. Ne yaparsa yapsınlar. Ne yaparsa yapsınlar. Çin'in bu gidişatını kimse önlenemez. Ama Almanya'da zor durumda. Almanya çok kolay bir durumda ama. Canı sıkılan, hayattan zevk almayanlar için elektroşok tedavisi başlatılmış efendim. Evet, canın mı sıkılıyor? Gel diyor. Gel diyor ya, gel diyor. Sana diyor bir elektroşok tedavisi. Şok tedavisi alan kişiler yeniden doğdukları. Bu nasıl ya? Esat abi, canı sıkılıyorsa bir elektroşok tedavisi yapalım. Yeniden doğduğunu hissediyormuşsun. Allah Allah. Bu tabii elektriği çarpınca böyle kendine gelir ya. Onu yapıyorlar. Beyin dalgalarına böyle bir şey gönderiyorlarmış. Bu sıra dışı bilim diye bunu veriyorlar. Vallahi benim canım sıkıldığında beni o makineye bağlasınlar. O makineyi patlatırım. Hadi. Kim ne dersin? Ne diyor Kazım abi? Ablam geldi Türkiye'den. Bugün bir selam gönderir misin abi diyor. Ablan yanında mı? Dinliyor mu? He?

Soner Ulgun abimiz rahatsız bugünlerde. O da bir tedavi sürecinde. Geçen gün yoğun bakımdaydı. Şu an şarkısını dinlediniz. Allah yardımcısı olsun. Bütün dualarımız onunla birlikte. Kemençele çalınıyor, bize horon oynasa. İyi bayramlar Türkiye derdi hep. Zor günlerden geçiyor. Hayat böyle bir şey. Ya Banu niye güldün? Allah ömür boyu güldürsün. Sesli güldüm ya diyor. Niye güldü acaba? Ben de gülsem keşke bilsem. Ha, elektrik faturası uçar bu gidişte. Tabii elektroşok oldu mu? Ha, yat ya adam basıyor elektriği abi zıplatıyor. Aslında o elektriğin verilecek bazıları var da Banu buradan söyleyemiyor.

Çin 10G'ye geçtiğini, ya 3 ay oldu Çin 10G'ye geçeli. Yeni mi görüyorsun Ali Rıza? Evet. 10G nasıl bir şey biliyor musunuz? Ya bir filmi indirme süreniz ya, deli bir şey ya. Anında iniyor ya. Valla. Bizim burada öyle mi? Valla bak. Bak bak. Şimdi şuradan bizim stüdyodan çıkıyoruz, tamam mı? Şu havuzun oraya geldiğimiz zaman benim telefon gidiyor abi. Konuşuyorsam şu an gidiyor. Niye? Şey yok. Bağlantı yok. Benden kaynaklı değil. Şirketten. Hadi içinizde bazıları diyecek kardeşim, o zaman git işte sen de Almanya'nın Deutsche Telekom'unu kullan. Ya o pahalı. Allah Allah. Benim cimri olduğumu bilmiyor musunuz siz? Bize horon oynasa. Çin malıya bozuk çıkarsa yüzük de mi? Ya çıkmaz, çıkmaz. Evet. Sağ olsun diyor. Çinliler yaşasın demiş. İmitasyonlar diyor. Kim o Ayşe Hanım? Peki benim altınla falan işim olmaz. Eşim evlenirken dahi altın takmadım. Kimse yoktu burada diyor. Helal be. Helal be. Helal be Esat abime bak. Kral. Neye takacağım diyor. Bak yengeye şikayet ederim seni. Benim diyor trafoya bağlayacağım insanlar var diyor Banu burada. Banu. Bizim şeyde değil ama değil mi? Dinleyici grubunda, dinleyici grubundan birini bağlayacaksın. Beni bağlayamazsın çünkü buradaki elektrik sistemi elektroşoka bir çarpılıyoruz. Banu kızıyor, veriyor elektriği, biz de zıplıyoruz burada. Muhtar hoş geldin Muhtar. Al beni

Şimdi bir tarafta diyoruz ya, ya tatil için borç. Esat abi diyor, ben borçla bir yere gitmem kardeşim, şunu yapmam. Ama tatil ve etkinliklere harcanan para, bak bir tatile gidiyoruz ya, ya da bir konsere gidiyoruz, tamam mı? Orada harcadığımız para, aldığımız bir eşyaya harcanan paradan daha fazla mutluluk getiriyormuş insana. Evet. Bilim insanlar araştırıyor abi, yemiyor içmiyor bunlar. İsviçreli bilim insanlar yumurtayı eskiden diş fırçasıyla fırçalıyorlardı ya macun reklamlarında. Adamlar yemiyor içmiyor kardeşim. Boşa söylemiyorlar bunu. Tatile harcadığın para seni mutlu ediyor. Ama gidip de mesela bir araba alıyorsun, mutlu ol. Ben olurum abi. Bugünlerde çok mutlu olurum bir araba alırsanız ben. Banu'yu bağlayın elektriğe. Yani 2635 tane yetişkinde yapmışlar. Adamlar biz diyor tatile gittiğimizde diyor harcadığımız para bizi mutlu ediyor kardeşim diyor. Ne konuşuyorsunuz diyorlar. Konuşmuyoruz zaten. İyi mutluluklar.

0: yataklar diken.
1: Serkan yavaş yavaş diyor. Serkan sen bizi mi dinliyorsun? Seni gidi seni. Neredesin sen bakayım? Neredesin sen? Kaç gündür görünmüyorsun? Neredesin? Kaç gündür görünmüyorsun? Serkan'ı bağlayın. Şok cihazına bağlayın. Zıplatın onu. Ay ay ay ay. Serkan tatile gidelim mi seninle? Bir İstanbul yapalım. TikTok'tan selam verdim diye. Aa adam vallahi vermiş ya. Selcan de buradaymış. Selcan hoş geldin. Nasılsın? Her şey yolunda mı? İnşallah. İyi yayınlar hocam demiş. Bak görmedim. Abi TikTok sayfasına fazla bakmıyoruz. WhatsApp'a yazacaksınız. Radyonun WhatsApp'ı 0177 977 27 72. Tatilden geldik diyor. Adam. Ya kardeşim, Hamburg'daki müzisyenlerin kazandığı parayı kim kazanıyor? Bir daha git. Ne yapacaksın? Öbür tarafa mı götüreceğim paraları? Serkan. Allah, bir gece çıkıyorlar tamam mı? Bir restoranda alıyorlar 5-6 bin euro para tamam mı? 5-6 bin euro. Bak, illa konuşturmayın beni ya. Hayret bir şey. Ciddiyim ya, adam gidiyor tamam, bir diyelim ki bir restoranda müzik yapıyorlar, 5000-6000 euro civarı alıyorlar. Ondan sonra ben tatilden yeni geldim, nasıl gideyim? Ya gideceksin işte, o paranın 5000'ini bir günde orada çık ya. Zamanında burada müzisyen arkadaşlara dedim ki, defalarca söyledim kardeşim dedim, bak bir insanın en güzel, en mutlu olduğu zaman sizlerin sayesinde yapılıyor. Mesela bir düğüne gittiği zaman bir orkestrada çalışan kardeşimiz ne yapıyor? Sabahleyin 12'de kalktı diyelim. Bak onlar geç kalkarlar. Cumartesi günü 12'de kalktı diyelim. Kalkıyor, kahvaltısını yapıyor saat 1. Bir de güzelce duşunu alıyor, tıraşını oluyor, takım elbisesini giyiyor. Bak bütün eşyaları oraya topluyor. Kamyonet gibi arabaları, bütün müzik aletlerini dolduruyorlar, boksları dolduruyorlar. Öğlen saat 2'de, bilemedin 2.30'da yola çıkıyorlar, düğün salonuna gidiyorlar. Aletleri hamal gibi affedersiniz, taşıyorlar, kuruyorlar. Test yapıyorlar, saat 5 gibi misafirler gelmeye başlıyor. Başlıyorlar müzik yapmaya, tamam mı? Tamam mı? Müzik yapmaya başlıyorlar. Gecenin eskiden 12 dedi mi düğün biterdi. Abi şimdi düğün 12'de yeni başlıyor ya. Vallahi o müzisyenler acıyorum ya. Eskiden düğünlerde ne vardı? Dışarıda bir tavuk arabası abi. Yalandan iki tane turşu çeşidi koyuyorlardı, yarım tavuğu veriyorlardı önüne. 90'lı yıllar öyleydi. Şimdi öyle mi abi? Düğünlerde ezmeler, işte kavurma çeşitleri, pilavlar, salatalar, işte alkol kullananlar için alkolün envai çeşidi. O düğün şekli Hamburg'daki canlı müzik yapan restoranları öldürdü biliyor musunuz? Eskiden mesela bir dergah restoranta gitmek için çarşambadan yer ayırtıyordun. Bitti hepsi. Hepsi bitti. Valla rahmetli Hatay Engin'e gitmek için eğlenceye giderdik. Çarşambadan biz geliyoruz diye Özdemir abi vardı oranın sahibi. Arıyordum abi biz geleceğiz diyordum. Şimdi nerelerde hiç görüşmüyoruz bile. Yazıyorum Kazımcığım ismini. Bak geleceksin ki. Tabi abi geliyoruz, telefon numaram var. Gelmezsem yazarsın oraya eksi puanımı diyordum. Giderdik. Daha uzaklardan gelirdik o eğlencelere. Bitti abi. O müzik bitti. Vallahi bitti ya. O sistem bitti. Müzisyen kardeşlerimiz şimdi düğünlere gidiyorlar. Bilmiyorum ne kadar. Ama bak dediğim gibi öğlen saat 2'de başlıyor adam. O adamın tekrar bir daha eve dönüşü gece 3. 12-13 saat çalışıyor abi. 12-13 saat çalışan bir müzisyen, normal bir işçinin asgari ücret 15 euro saat ücreti olmuş, tamam mı? Bir müzisyenin alması gereken para abi bence saat ücreti en az 75 euro olması lazım. 10 saat dedim mi 750 euro, yani yaklaşık 750-800 euro bir gecede düğünde bir müzisyen, bahşişler hariç. Orada durun, karışmayın adamların bahşiş. Yani düğün sahibine abi biz 4 kişi geliyoruz 800 ile çarp diyeceksin. Bu olması gerekir. Valla. Aa fırçayı yedik ha. Serkan Reisten fırçayı yedik. Alo, nereye gidiyorsunuz? Daha yeni geldi o diyor. Serkan Kılıbık. Kılıbık bundan sonra Serkan Kılıbık. Kılıbık bundan sonra. Vur masaya Serkan. Gidiyorum Kazım abiyle. İstanbul'a gidiyorum. Hem Beşiktaş maçını izleyeceğim de. Vay be. Vay Serkan'ım vay. Onur demiş ki peki abi aküye bağlasak kaç akım alırız şok yerine diyor. Valla Onur'um seni aküye de bağlasak var var şimdi seni o zaman Tesla otomobilin aküsüne bağlayalım kardeşim uzun süreli. Galatasaray Hamburg Derneği'ne Coşkun Sabah gelmişti. Şampiyonluk balosuna ben orada bir tane otomobil kazanmıştım. Beşiktaşlı olarak. Valla hafta sonu kullanmak için otomobil kazanmıştım. Toba ben Ford'dan. Korkuyorum gidip arabayı almaya. Hadi deyin ki niye? Yakıtı falan değil ha. Şimdi her şey elektrikli araba veriyorlar. Abi istemiyorum ben elektrikli arabayla uğraşamam ya.

Ay ay ay. Kimler geldi? Aramıza yeni gelenler hoş geldiniz. WhatsApp'tan yazanlar, Facebook'tan yazanlar, TikTokçular zaten geldiği gibi giderler. Bu 3000 kalbi kim attı bana ya? Kim attı ya?

0: gel geldiğimin.
1: Abi çekmeyin akşam, ne olur beni akşam akşam çekmeyin siyasete. Bırakın ya. Ya bırakın Kılıçdaroğlu ne hali varsa görsün ya. Aman. Kızıyorum ben ona. Ya yaşın belli bir yaşa geldi mi insanlar siyasetten çekilmeli ya. Değil mi? Nedir ya? Yarim geldim sandığını toplasa, kemençeler çaldığını. Abi sokağa, bence siyasetçi dediğin adam sokağa tek başına, bak tek başına bizim gibi sizin gibi böyle çıkıp gezemiyorsa bırakırım o işi ben, yapmam. Ne gerek var yapacağım derim. Vanlı Kara Haydar'ı gördün mü abi diyorlar. Gördüm ya, adam evin içi para dolu, balya balya palet dolusu eurolar. 500'lük, 100'lük, 50'lik alırlar. Devlet sessiz kalmaz, bir gün gelir alır. Kara Haydar alırlar o parayı onun elinden, bakın görün. Alırlar. Affetmezler. Can. Peki hangi Can? Can ne demiş? Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Mehmet diyor. Mehmet kim ya? Kolay gelsin Mehmet diyor. Can. Ha kendisi mi Mehmet? Kolay gelsin Mehmet, ama burada ha, bir dakika şu mesajı okuyayım. Sabah sordun, cevabını verememiştim. Bilgimi tazeledim. Dur arayayım seni. Dur. Dur arayayım seni. Vallahi arayayım seni. Kardeşime bak benim. Dert ettin. Üzüldün şeye bak senin ya. Allah Allah. Üzüldün şeye bak ya. Dur ya, dur. Çıkacak mı bakalım? Önce bir hatta anlaşalım. Çıkarsa konuşacağız. Valla. Ama dert ettiğine bak. Çık telefon ama. Ama çık. Merhaba. Hoş geldin.
2: Hoş geldin.
1: Kardeş. Telefondan direkt konuşur musun? Kulaklıktan mı konuşuyorsun?
2: Evet, kapattım şu an. Evet. Heh. Direkt telefondan konuşuyorum.
1: Abi senden bir şey rica edeceğim. Bana adını soyadını söylemek ister misin?
2: Tabii ki isterim. Can Gercik.
1: Can Gercik.
2: Evet.
1: Heh. 41 yaşındasın.
2: Doğru. Gelinde'de oturuyorum.
1: Gelinde'de oturuyorsun. Sabah ben falcıyım biliyorum, evet. Kardeş, seni söylemene gerek yok.
2: Yaşa, teşekkür ederim.
1: Ne işi yapıyordun sen, onu bir daha söyle.
2: Deutsche Post'ta çalışıyorum. Ha,
1: doğru, Deutsche Post'ta.
2: Evet.
1: Şimdi paydos mu yaptın?
2: Evet, paydos yaptım.
1: Evdesin.
2: Ancak geldim. Evet.
1: Evli miyiz, bekar mıyız?
2: Boşandım.
1: Boşandın. Çocuk var mı?
2: Evet. Bir tane erkek oğlumuz var.
1: Evet. Bakıyorsun ama değil mi ona?
2: Bakıyoruz tabii ki. Heh.
1: Görüşebiliyor musun? Boşanmak
2: demek ondan vazgeçmek değil.
1: Tabii. Heh. Müsaade işte, ettiği kadar evet. Adamsın. Ayrılık olabilir. Hiç sorun değil. Ama o çocuk varsa ortada, sanki hiç ayrılık yokmuş gibi sahip çıkmak önemli olan.
2: Kesinlikle en fikrim bu konuda.
1: Peki mutlu musun hayatından?
2: Yani ailem daimi olsaydı evet mutluydum. Şu an biraz yalnızlık çekiyorum. Özellikle koronadan bu yana.
1: Ha, sen uzun süredir boşandın o zaman.
2: Ya 3-5 yıl oluyor.
1: 3-5 yani, yıl oldu. Evliliği düşünüyor musun Can?
2: Bu saatten sonra biraz geç kaldı gibi düşünüyorum ama.
1: Niye? Mesela, korkuyor musun? Ya ne çektik de kadınlardan Can ya? Erkek erkeğe konuşuyor. Ha, değil mi ya?
2: Doğru, biraz
1: yok, biraz yok, öyle çektik deme, yani. Öyle demek. Bir vallahi bak şimdi ben bu konuda kadınların tarafındayım. Kusura bakma.
2: Yok estağfurullah, yani
1: kadınlar bizden çekiyor.
2: Doğru insanı gelemedik demek. Doğru. Ya. Dağınıklarımızı topluyorlar, nazımızı çekiyorlar, ya. Çocuksu tarafımızı çekiyorlar.
1: Ya.
2: Çocuğun yanında bizi de büyütüyorlar o konuda.
1: Abi anamız bakmadı, veriyor. Can doğru, kaç yaşında şimdi senin oğlun?
2: 9 olacak.
1: 9 olacak. Şöyle yapalım. Evet. Seninle sohbet edelim. Ben sana soru sual sormayayım. Ne zamanlar görüyorsun oğlunu?
2: Ayda bir.
1: Bir daha ne zaman göreceksin? En yakın mesela zaman.
2: En yakın önümüzdeki hafta sonu inşallah.
1: Cumartesi pazar.
2: Evet.
1: Munzburg'a gelebilir misin oğlunla?
2: Gelmeye çalışırım tabii ki.
1: Ben size hediye çekini armağan edeyim. Valla. Neydi oğlunun ismi?
2: Yağız.
1: Yağız'la birlikte baba oğul cumartesi günü önce onu getir Munzburg Bahnhof'ta inersiniz, trenle gelirsen ya da arabayla gelirsen de zaten orada park yeri çok. Orjin kebaba gidersin. Evet. Babacım ye yiyebildiğin kadar dersin. Bugün göbüşleri şişirelim dersin. Tamam. Kaç kilosun sen?
2: Ben 80.
1: Ya 80 normal. Normal bir erkek kilosundasın. Yağız'la birlikte evet. Orjin kebaba misafirim olarak geleceksin. Tamam mı? Ben senin adını oraya bildireceğim. Kardeşim biz radyodan iki kişilik yemek kazandık diyeceksin. Tamam mı? Gideceksin orada oğlunla birlikte. Ne içmeyi seviyor senin oğlun? Asitli bir şey içir mi? Ayran içsin. Ya da meyve.
2: Ayran
1: abi.
2: Mümkün oldukça korumaya çalışıyorum ama annesi ya. Müsaade ediyor tabii.
1: Ya. Ayran içsin. Yanında ne? Döner seviyor mu?
2: Sever. Seçmez pek ya. Yeşilliklerden yana biraz derdimiz var. Ispanak falan kaçınıyor ama hadi onun ya. Her şeyi yiyor.
1: Temel aşağı reisi bilmiyor. Evet. O yüzden o yapıyor onu.
2: Evet belki de. Ya. Yeni nesil biraz
1: bilmez temel reisi. Can, cumartesi günü ben sizin isminizi oraya bildireceğim. Tamam mı? Oğlunu alıp geleceksin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Steak döner yedir. Bir daha başka döner ağzına sürmez oğlun. Çok güzel.
2: Baş üstüne.
1: Ya, baş üstüne. Ben ricam yani deneyin. Beğenmezsen abi de ben steak döneri beğenmedim. Normal tavuk döner yiyorum. Ben sevmiyorum tavuk döner mesela.
2: Tamam deneriz. Yeriz.
1: Deneyin. Baba oğul sen ne istiyorsan onu ye ama Yağız'a lütfen steak döner yedir. Orada güzelce afiyetle yesin. Nasıl istiyorsa ister dürüm yesin ister tabak. Nasılsın bak sınırsızsınız o konuda tamam. Sadece şeye gideceksiniz. Orjin kebaba gideceksiniz. Orjin kebapta diyeceksiniz ki kardeşim biz radyodan kazandık. Baba oğul bugün burada doyurun bizi. Biz doymak istiyoruz diye. O kadar.
2: Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. Munzburg'u biliyorsun değil mi?
2: Evet biliyorum.
1: Hemen Munzburg'da tren istasyonundan iner inmez Orjin kebap orada. Afiyet olsun kardeşim benim. Tamam.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Sağ olasın. Renk kattın. Eyvallah. İyi istirahatler diliyorum. Sağ olasın. Hoşça kal. Bay bay. Bay bay. Eyvallah.
2: Hoşça kal.
1: Evet. Orjin kebaba Can'la oğlu Yağız'ı gönderiyoruz. Ben onlara tiyoyu verdim. Gidin kardeşim. Güzelce ne bir steak döner yiyin dedim. Siz de test yapmak isterseniz Orjin kebaba gittiğinizde biz Kazım'dan duyduk steak döner istiyoruz diye. Benden size söylemesi. Afiyet olsun.

Abi diyor canım istedi diyor, ben şimdi gidiyorum steak döner. Afiyet olsun, orijin kebaba selam olsun. Türkiye'de abi iş diyor, ne diyor, kaşeler düşük tutuyorlar, piyasayı düşürüyorlar müzikte demiş. Valla ben müzisyenlere söylüyorum onu. Yani biraz önce konuya dönelim, candan geri dönüş yapmış olalım. Yani hani bana garip geliyor abi ya. Adam bütün günün 12-13 saatini harcıyor. Evinden ayrı kalıyor. Düğünler cuma, cumartesi, pazar oluyor. Hepimizin tatil yaptığı zaman bir müzisyen ailesinden uzak kalıyor. Hakkını alsın abi. En azından müzik yapan abilerim, kardeşlerim eve gittiğinde hanım hafta sonu seni ihmal ettik ama buyur şu 2000 euroyu koy kenarıya, tatil yapacağız bununla diyebilsinler yani. Sen ne diyorsun Kazım Bey diyor. Bende 4 çocuk var, nasıl yetiştireceğiz yüksek fiyatlara düğünleri? E kardeşim şimdi bak bak Osman, kızdırıyorsun beni. Düğünde her türlü masrafı yap, tamam mı? İşte o elbiseyi al, bunu al, ama iş müzisyene geldiği zaman müzisyenin parasından azıcık kesebilir miyiz? Olmaz. Aa olmaz. Ben müzisyen olsam vallahi çalmam ya. Demi Serkan burada mı hala ya? Serkan burada mı? Ya yanlış mı ya? Ya yanlış konuşuyorsun diyenler lütfen WhatsApp'tan, TikTok'tan, Facebook'tan nereden yazıyorsanız yazın, göreceğim. Öyle bir şey yok ya. Bir düğün olduğunda bence müzisyenin hakkı verilmeli abi. Dünyanın hani bir anne babanın en mutlu olduğu zaman ne zamandır? Çocuğunun evlendiği, mürüvvetini gördüğü zamandır, değil mi? Ben o günde bir müzisyenden 200 euro keseceğim diye kimse kusura bakmasın uğraşmam. Benim düğünümü güzel çal kardeşim, 200 euro fazla olsun ama benim misafirim eğlendik ya, bu ne güzel düğünmüş desinler diye düşünüyorum.

0: torun oynasa.
1: Değil mi? Mesela Yiğit evlenirken biz Yiğit'e bir düğün yapacağız. Hamburg'daki bütün orkestralar gelecek. Doğru değil mi? Aa, yayın bitmiş, niye söylemiyorsunuz? Yayın bitmiş söylemiyorlar ya.

Peki. İşte bugün de yayın sona erdi. Rose Gül Mobilya'nın katkılarıyla bu akşam paydos saatini sizler için sunmaya çalıştık. Yani düğün demişken evinize çocuklarınıza düğün alışverişi yapacağınız zaman Rose Gül Mobilya. Bütün evi oradan düzersiniz. Valla. En kaliteli, en güzel mobilya. Rose Gül Mobilya. Hem Lübeck-Elstrasse'de hem de Halstenbeck'te. Selamımı söylemeniz yeterli.

0: anladığını aç.
1: Güvercinim uçuyor derken kapatayım, hava kararmadan daha benim güvercinlerim var, onları besleyeceğim. Şimdi içinizden bazıları ya şaka, vallahi şaka değil ya, cidden güvercin besliyorum ben. Bilen biliyor abi, çocuk gibi bakıyorum onlara, onlara bir şey olmasın abi. Onlar benim mutluluğum. Öyle görüyorum onları, tamam ben çıkışlarını görüyorum, öyle gezinmelerini gördüğümde gelin gibi geziyor bir tanesi var, maşallah diyorum. Mutlu oluyorum abi. Çıkıp da böyle işte dışarıda, şimdi yanlış anlamayın hani, hobi güzel bir şey, hepinizin bir hobisi olsun. Kiminiz çiçek de besleyebilirsiniz, işte ne bileyim bir hayvan besleyebilirsiniz, bir köpek besleyebilirsiniz, ama bir hobiniz olsun bu hayatta.
0: Yatağı gel derdimin olsa, yataklar diken oldu.
1: Hobi önemli.
0: Yataklar diken oldu, senden ayrı yatsa.
1: Şarkıya bak, şarkıya bak ya. Abo, bu ne erotik ya şarkıymış ya. Yataklar diyor diken oldu diyor, senden ayrı yatalım. Ne diyor? Profil resmimden belli olmuyor değil mi diyor, müzikle uğraştım. Onur'um, aa Onur'a bak ya, bateri mi çalıyorsun sen Onur? Şimdi gördüm kardeş, sen söyleyince söyledim, o da güzel bir şey. Bizim Samyar da bateri çalıyor. Müzisyen çok arkadaşım var, demin bana burada suyu getirdi ya, o da bateri çalıyor. Hatta İzmir'de falan bir iki yerde çalmış buraya gelmeden önce. Müzisyenlik güzel, ben yapamam ya, bende o kabiliyet yok. Allah vergisi bir şey işte, onu söylüyorum insanlara. Kardeşim herkes müzisyen olabilir mi? Olamaz. Bana istediğiniz kadar yok abi, yok yok. O kabiliyet yok bende. Kabiliyeti olan adamın da hakkını ödeyeceksin ya, bu dünya böyle. Yok ev neymiş, bunu yapmam şey. Geçin bunları. Aman. Bir kere daha dinleteyim, hemen ondan sonra geliyorum.
2: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Başladığımız gibi bitiriyoruz. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde Hamburg'da yaşayanlar için FM 96 frekansında olacağız. Yok kardeş, biz internetten dinliyoruz. Uygulamamızı ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Şu an Android telefonlarda kaldırdık ama iPhone'da ücretsiz bir şekilde. Ya da radyomerhaba.de üstünden hem dinleyip hem izleyebilirsiniz. Televizyon bölümüne bastığınızda TV, radyoya bastığınızda radyo. Daha ne yapalım değil mi? İzleyen, dinleyen, mesaj gönderen dostlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sabah görüşürüz.

0: kaba reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.

0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
9: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Aydınlıktan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
7: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbeck.
7: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windener Straße 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
10: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.